Radio Kaçağım, eşkıya aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz dağla uçurum arası. Konar göçerim, sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleşik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silahlıya sevdanın doruğuna. Buzullar erir, nehirler yatak değiştirir. Sevdalarımı ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğinden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel Şahrudun, dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı ol. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa, ecel eliyle ölmek?

Yüreğim senden öte sevmedi başka. Gittin ya pişmanlık dilimde keşke. Nicesini gördüm de sen diye aşka gözümü kör ettim. Sen yoksun diye. Ne gündüzü ne geceyi bilmedim. Karanlık dost değil, teselli bulmadım. Sen gittin gideli uykuya dalmadım. Sabahı zor ettim.

yoksun diye. Şimdi, şimdi gözlerin uzak, sürgün düşlerim. Bir hayalin çıkmazında viraneyim. İlanı vurdum.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darushafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

firar etti, uçtu yurdundan. Anam hasta, babam verem derdinde. Sen gittin ya, biz de öldük ardından. Bu acıya öz dayanmaz kardeşim. Sana tetik çeken eller kırıldı.

Bize güzel adın hediye kalsın. Bu acıya öz dayanmaz kardeşim. Bu acıya öz dayanmaz kardeşim.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Üniversitedeki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.

kapatamam sana kapılarımı. Sen beni yıllar önce nasıl yaralı bıraktıysan, ben hep aynıyım, aynı. Yıllarımı yedin, bu dünyada bana her acıyı tattırdın. Gözümü yaşlı, boynumu bükük bıraktın. Ama içimdeki aşkı asla...

ser bakıştı. Ey sevgilim. Elbet her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı olur. Kendi ellerinle toprağa gömdüğün bu yürek, kim bilir, kim bilir başka sevdalarda canlanır.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
1: Ha.
0: O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
2: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
1: Hadi ya.
2: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
2: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
4: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.
5: Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu.
6: Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim.
5: Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu.
7: Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim.
5: Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu.
8: Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim.
5: Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu.
9: Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim.
5: Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu.
10: Yaşasın, annem ne güzelmiş.
5: Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Tüm bağışçılarımıza can yürekten teşekkür ediyoruz. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bu mu? Bu mu?

Boş sayfalara yapraklar sessizce sararıyorlar. Hep yekten kalıyorlar. Kuru dal-

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler,
1: Yemen.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar,
1: sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar,
1: Yemen.
0: Sağında yumurtalar,
1: yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar,
1: Yemen.
0: Derya kuzusu balıklar,
1: sakın.
0: Envai çeşit peynirler,
1: Yemen.
0: Çıtır çıtır ekmekler,
1: yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler,
1: Yemen.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz yiyin ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
3: Türkiye Cumhuriyeti

aviyan şeri şerbeti nakhum İşev de çin navdika haber de demirişka İşev de çin navdika haber de demirişka Hakrenge hırenge hırenge hırenge poz belendi Hakrenge hırenge hırenge hırenge poz belendi Radyo Doğu Bayası.

Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.

tam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Aktif Show. Bir anda karşıma
1: herkese merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın, merhabalar, hoş geldiniz. Saatler 10, günlerden çarşamba, haftanın tam da ortasında sizlerleyiz.

Evet, kimler var görelim lütfen. 0472-312-3007 İsmail Özer, Yaren Hanım, hepiniz hoş geldiniz. Sevda Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Osman Hocamız burada, o da hoş gelmiş. Günaydın diyelim. Başka bu kadar mıyız? Hayır, Lavin ve Sidar da burada, hoş gelmişler. Ramazan Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bakayım Sidar, Lavin ne demiş? Günaydın Mazlum abi demişler. Nasılsın? Biz de buradayız demişler. Hoş geldiniz, iyiyim. Umarım siz de iyisiniz, her şey yolundadır. Sevda Hanım, Aleyna Hanım burada. Sema Hanım'ı görüyorum. Ve de başka bakayım. Leyla Hanım'ı görüyorum. Nazar burada. Nazar herkese günaydın diyor. Herkese mutlu sabahlar dilemiş Nazar. Teşekkür ediyoruz.

Günaydın kardeşim diyen, buradayız diyen ve seni bekliyoruz diyen Osman hocamızı görüyorum. Teşekkür ediyoruz. Mem Ararat'tan Keç Keçiki parçasını herkese armağan ediyorum demiş. Tamamdır, birazdan geliyor. Aramızda olanlar, bir sizi görelim bakalım bugün kimler bize eşlik ediyor, görelim. Bu arada bir haber verelim. Cuma günü itibariyle Türkiye genelinde artık havalar soğumaya ve birkaç derece inmeye kadar bir beklenti var meteoroloji uzmanlarından. Hatta yağış bile bekleniyor. Söylemiş olalım, tadını çıkarın sıcak havaları sevenler. Sizin için bu havalar o zaman son havalar. Demiş olalım. Evet, yani iyi, artık Eylül'e yaklaşıyoruz. Eylül'e yaklaştığımız son Ağustos'un son haftası da itibariyle artık sıcaklarda

kendini serin havalara bırakacak gibi duruyor. Okulların açılmasına da çok az bir süre kaldı tabii. Onu da görüyoruz. Bakalım neler olacak. Okullar az kaldı. Tedbirler alındı. Eleman ihtiyacı gideriliyor. Personel alımları devam ediyor. Cuma günü son tabii.

Yaren Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey, siz de hoş geldiniz diyor. Teşekkürler, hoş bulduk, hoş geldiniz. Başka bu kadar mıyız? Elbette değiliz. Sultan Hanım hoş gelmiş. Sultan Hanım'ı da görüyoruz. Ondan sonra başka. Elif Hanım'ı da görüyoruz. Elif Hanım hoş gelmiş. İsmail Özel kardeşimiz de günaydın abi diyor. İsmail Koyuncu'dan Mijet Hasker şarkısını istiyorum demiş.

Efendim siz daha bir mesaj göndermezken Lavin ve Sidar ikinci mesajlarını gönderiyorlar. Hızlı hızlı yazıyorlar. Siz daha düşüneyi acaba göndereyim mi göndermeyeyim mi derken gönderdiler bile.

0: Bu nasıl bir nasip?
1: Efendim bugün Malazgirt Zaferi imiş. 30 Ağustos'ta da pazar günü de Zafer Bayramı, şimdiden kutlayalım. Pazar gününe denk geldi ya 30 Ağustos, tatil yapamadık. Bugün gitti yani.

Hoş geldiniz. Bakalım başka başaran reklam da aramızda. Onlar da hoş gelmişler. Ne demişler bakayım? Günaydınlar demişler. Biz buradayız demişler. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin sizlere de.

Abi hiç de sıcak havalar geçmiyor valla, tam tersi oluyor demiş. Valla biliyor, ben hissetmiyorum tabii, sizin gibi ben de aynı fikirdeyim ama daha başlamadı bir de yani, cuma gününden sonra diyorlar. Hele bir cuma günü olsun ondan sonra konuşalım. Erken şu an yani. Siz hemen diyorsunuz ki hemen havalar soğusun, daha bekleyin yani. Hele bismillah, iyi bakalım. Güner Hanım gelmiş, hoş gelmiş. Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz demiş. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Sizler peki nasılsınız? Her şey yolunda mı? Dinleyicilerimize soralım. Genel olarak herkese soralım. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir konu belirleyelim ya. Bugün hiç uzun süredir de konu belirlemedik. Ne konuşabiliriz? Var mı aklınızda bir şey? Merak ettiğiniz bir şey varsa söyleyin. Mesela Helin'in arkadaşımızın yayını çok mesela o konuda güzel konular belirleniyor, konuşuluyor. Sizden de varsa merak ettiğiniz ya da konuşmak istediğiniz konular alabiliriz. Ömer Bey hoş gelmiş. Ömer Bey ne demiş? Yok vallahi hiç iyi değilim diyor. Niye ya? Güner Hanım kim ne yaptı size? Söyleyin hemen buradan yayında dile getirelim. Hemen ne gerekiyorsa yapalım. bakayım. Merhabalar Mazlum Bey, ben Ömer Öztürk demiş.

armağan ediyorum demiş. Kucak dolusu selamlar Sude Hanım'a gönderiyor. İyi günler demiş ve özgür günlerde buluşmak üzere diye de belirtmiş. Peki Ömer Bey burada mısınız? Ömer Bey boşuna okudum sanki ya valla. Sanki Ömer Bey burada değilmiş. Keşke okumasaydım. Pişman oldum ama neyse. Ömer Bey buradadır inşallah. Boşa okumamış oluruz. Peki o zaman ne yapıyoruz? Harika bir şarkı dinliyoruz. Bu şarkı bana da gelsin mi? Bence bana da gelsin. En çok bana gelsin. Evet, en çok bana gelsin. Hak ediyorum yani değil mi? Bir zahmet. O kadar çalışıyoruz. Ben de hak ettiğimi düşünüyorum.

Evet, devam edelim. Elif Hanım'dan güzel bir konu önerisi gelmiş. O zaman soralım. Zaten başka bir konu önerisi de gelmemiş. Elif Hanım demiş ki, bence güzel bir fikir de olabilir. Diyor ki, hayatınızdan tamamen çıkarttığınız ve keşke daha önce çıkarsaydım dediğiniz her ne varsa lütfen bizimle paylaşın, olur mu sevgili dinleyiciler? Tekrar ediyorum. Hayatınızda çıkarttığınız, ya ben daha önce niye bunu hayatımdan çıkarmadım ki, iyi ki çıkarmışım dediğiniz ne varsa lütfen bizimle paylaşın, merak ediyorum diye söyleyelim. Evet. Bir soralım, bakalım hayatınızdan çıkarıp memnun olduğunuz bir şey var mı? Ya ben iyi ki bunu uzun süre, keşke daha doğrusu çıkarabilseydim dediğiniz ne varsa gönderin. Elif Hanım da uzun süredir bizimle olmadığını ve aramıza katıldığını söylemiş. Aramıza tekrardan hoş gelmiş o zaman. Diyor ki

Şehir dışındaydım, o yüzden dinleme fırsatım olmadı diyor, koşuşturma nedeniyle diyor. Nemli, bol nemli bir sıcak İstanbul havasından bize sesleniyor. Elif Hanım, dün haberini vermiştik, size de verelim. İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağış bekleniyor, haberiniz olsun. Onu da söylemiş olalım. Bu arada günaydın demişsiniz bizlere, sizlere de günaydın diyelim. Mirzan Kaya'dan Gulam'ın parçasını istemiş Elif Hanım. Onu da listeye aldık. Bir de diyor ki Radyo Doğubayazı da özledik diyor. Özlenmez mi? Bizim radyo öyledir gerçekten. Hem yayınlarıyla hem de şarkılarıyla özlenen, özlem duyulabilen bir radyo. Bizim radyo böyledir. Kolay bir radyo değil. Bu arada Aleyna Hanım bir şarkı istemiş ama umarım doğru şarkıdır. Bu arada Elif Hanım bize video göndermiş, sağ olsun. Video için teşekkür ediyoruz. Adem Bey hoş geldiniz. Adem Bayar da aramızda. Dediğim gibi umarım doğru şarkıyı seçmişizdir. Aleyna Hanım başka şarkı zaten bulamadım. Bu arada Elif Hanım'ın gönderdiği videoyu da birazdan paylaşacağım. İstanbul'dan bize video göndermiş. Peki. Ne yapalım hemen? Şöyle bir Aleyna Hanım'ın mesajını açalım. Sırayla gidiyoruz. Evet, hemen açıyoruz. Demiş ki bize, günaydın Mazlum Bey, Civan Haco'dan Felek dostum parçasını, biz sadece Felek bulduk ama dostum yoktu. Canım babacığım Hakan Polat'a, ondan sonra Polat için istiyorum demiş. Bir de kardeşim Muratcan Abbasoğlu için de gelsin demiş. Çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim şimdiden, kolay gelsin demişsiniz, teşekkür ediyoruz. Geliyor. Evet, Sude Hanım buradaysa, Sude Hanım'a bir şarkı gönderiyor. Suat Bey bizi aradı, dedi ki Sude Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok çok selamlarımı lütfen iletin kendisine ve Ahmet Kaya'dan Metris şarkısını ona özellikle armağan ediyorum dedi. Bizi şu an dinliyormuş Sude Hanım. Sude Hanım eğer dinliyorsanız siz de Suat Bey'e bir jeste bulunabilirsiniz, onu söyleyelim. Devam edelim o zaman. Şöyle bu şarkıyı dinleyelim. Umarım Aleyna Hanım şarkınız doğrudur. Değilse de armağan olsun.

Devam edelim, bir haber paylaşalım. Tüm platformların ismini söyleyeceğim ki reklam olmasın. Trendyol, Hepsi Burada, N11, Amazon gibi sitelerden alışveriş yaptığınızda sahte ürün size gönderildiğinde daha önce müşteri hizmetlerine bağlandığınızda şey diyorlardı. Bizim suçumuz yok ki ama biz sorumlu değiliz. Kardeşim ben sana güvenerek aldım. Niye gidip o dolandırıcının sitesinden de alabilirdim? Ama ben sana güvendim. Yok bizi ilgilendirmiyor diyorlardı. Anayasa Mahkemesi'nin yeni aldığı karara göre platformlar da artık sorumlu. Yani size bir firma ürün gönderdiğinde sahte veya sıkıntılıysa firma karşı... karşı taraf kabul etmiyorsa platform yani N11, Trendyol, Hepsi Burada, Amazon gibi platformlar bunu kabul etmek ve size yardım etmek zorundalar. Ki olması gereken de buydu yani. Ben sana güvenerek alıyorum. Ya. Bu arada Aleyna Hanım diyor ki o şarkı doğruydu diyor. Evet evet Mazlu Bey diyor. Tamam o zaman ne mutlu bize ki doğru şarkıyı seçmişiz o zaman. Evet güzel. O zaman ne yapalım? Bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Osman hocamız bu şarkıyı bizi dinleyen herkese armağan ediyor.

Me Marara Keçi Keçi Keçi şarkısını dinledik. Bakalım Elif Hanım'ın konusu üzerine, önerisi üzerine konuyu belirlemiştik. Şunu şunu şunu bıraktıktan sonra ya da yapmadıktan sonra keşke daha önce bıraksaydım ya da yapmasaydım dediğiniz ne varsa gönderin. Bakalım. 'Seher Hanım diyor ki merhabalar, kızımın eski çeyizimden kalan bardak, çanak, çömlekleri attıktan sonra mutfak dolabında yer açıldığında keşke daha önce atsaydım diyor. Güzel, güzel. Merhabalar, ben sigarayı 20 yıl kadar içtim. Geçen yıl sigarayı çok şükür bıraktım çocuklarımın zoruyla ve iyi ki sigarayı bırakmışım. Resmen yeme içmem değişti. Resmen iştahım açıldı diyor. Hatta biraz da kilo aldım galiba diyor. Ve dolayısıyla diyor ki iyi ki de sigarayı bırakmışım demiş dinleyicimiz. Peki başka var mı? Şunu şunu şunu keşke daha önce bıraksaydım ya da yapmasaydım. Mazlum abi, bugün annemin zoruyla kocaman evi temizlemeye başladım. Bıktım ya diyor. Yemin ederim bıktım ya diyor. Nazar ev kızı olmak kolay değil yani, yapacak bir şey yok. İstersen temizlikçi tutalım ya. Öyle bir şey yok. Hatta Nazar'ın ailesine seslenelim. Robot süpürge alın ya, kız çalışmasın. Şarkı için teşekkür ederim demiş Osman hocamıza, biz teşekkür ediyoruz. Neşeli, hareketli bir şarkı dinledik sayesinde. Bu güzel, bak bunu beğendim. Bu tam bize göre. Merhabalar, radyoyu birkaç aydır dinliyorum. Keşke daha önce dinleseydim. Çok şey kaçırmışım meğersem demiş. Ya işte kaçırmayın efendim o zaman. Kaçırmayın ve devam edin dinlemeye.

0: Evet, çok güzel bir şarkı Sema Hanım'a ve kardeşi Ferhat Bey'e göndereceğim. Daha Sevda Hanım'ın mesajını okumadım ama sanırım bugün Ferhat Bey'e gönderebileceğimiz en güzel şarkı bu olabilir. Emin değilim ama öyle düşünüyorum. Bu arada Leyla Hanım burada mıdır? Leyla Hanım buradaysa birazdan Leyla Hanım'ın mesajını okuyacağım. Dün eşi şarkısını dinleyememiş. Baran Bey dün 10 numara şarkı istenmişti. Şimdi çalmasam, merakta bıraksam olmaz mı acaba? Ama şaka bir yana göndereceğim Baran Bey'e. Tabii Leyla Hanım buradaysa, Leyla Hanım buradaysa göndereceğiz. Evet, Sema Hanım sizdeyiz.
1: Günaydın Azim Bey, yayınlar
0: diliyorum. Dur, hayır, pardon, bir dakika, hızlanmış. Genelde ben yayından önce dinliyorum sesleri, mesela sakıncalı bir şey var mı diye. Hızlı hızlı dinliyorum, zaman kaybı olmasın diye. O yüzden bazen hızlanmış olabiliyor. Hemen dinleyelim. Dinlemiyoruz.
1: Günaydın Mazlum Bey. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin sizlere.
0: Teşekkürler. Size sağ olun Sema Hanım.
1: Günaydın Ferhat'ım. Öpüyorum seni çok. Kendine çok çok iyi bak. Seni çok seviyoruz. Burada herkes iyi.
0: Ben yapmadım. Sema Hanım'ınki gitti. Titreşim bende değil.
1: İyi. Herkesin selamları var. Meyra, Mert, Şernaz. Sıradaki bütün güzel Kürtçe şarkılar sana gelsin. Seni çok seviyorum. Kendine çok çok iyi bak.
0: Peki. Ne dedi? Dedi ki Kürtçe'ye güzel bir şarkı istiyorum dedi. O zaman biz de Kürtçe'ye güzel bir şarkı seçtik. Çok da güzel, böyle bağıra bağıra, çağıra çağıra eşlik edebileceğiniz bir şarkı. Hatta nazar temizlik yaparken bence eşlik ederken bağıra bağıra söylesin ki annesi bu kızım ne işkenceler çekiyor ya. Ne cefakar, ne fedakar bir kızım var da hem şarkı... Neyse, abartmayalım, devam edelim.

Nasıl? Anlattığım kadar var mı şarkı? Gerçi bilinen bir şarkı ama. Hani yazıyorsunuz ya Elif Hanım'ın önerisi üzerine başlattığımız konumuz neydi? Şunu keşke daha önce bıraksaydım dediğiniz ne varsa konuşuyoruz. Ben de şey dedim. Ben niye neyi söyleyebilirim diye. İnanın şeyi çok isterdim mesela. Ya ben şekeri bıraktım. İyi ki şekeri bırakmışım. Demeyi çok isterdim ama şekeri bırakamıyorum. Yani onu fark ettim az önce. Yani. Nasıl bırakabileceğimizle ilgili önerisi olan varsa söylesin. Şeker çünkü çok şey değil. Ne derler? Güzel bir şey değil. Evet, Doğu Beyazıt'ın tozu toprağı da bitmiyor maalesef. Ya radyo da bulaşmış. Şu an telefon markası tozlandı. Neyse. Günaydın Mazlum Bey diyen Ömür Hanım'ı görüyorum. Günaydın, sizlere de günaydın diyelim. Ve geldik Leyla Hanım'a. Diyor ki bize Leyla Hanım hemen şöyle. Günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın diyelim. Gününüz güzel olsun inşallah demiş. İnşallah ya, vallahi hepimizin. Dün eşim Mustafa Bazidi'den istediğim parçayı armağan etmiştim. Eşim dinleyememiş. Bugün tekrar isteyeceğim diyor. Normalde üst üste aynı şarkı çalmam ama sıkıntı yok. Bugün çalalım. Ve 12 koğuşundaki eşim Baran Çelik için şarkıyı istiyorum demiş, gönderelim. Armağan ettiğini belirtmiş Leyla Hanım. Baran Bey bu sefer inşallah dinliyorsunuz değil mi Baran Bey? Dinliyorsunuz değil mi kesin? Evet, hemen bakalım. Armağan etmek istediğini söylemiş ve çalarsanız çok sevinirim demiş. Tamam, hemen çalalım. Eşinize ve size, ailenize, herkese armağan edelim. Hasan Cin aramızda, hoş gelmiş. Birazdan mesajını okuyacağım Hasan Bey'in. Ve şimdi Mustafa Bazidi'den güzel bir şarkı dinliyoruz. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Şey düşündüm az önce. Bence Doğu Beyazıt'tan çıkmış hani çok fazla sanatçı var ama sanki Mustafa Bazidi daha başarılı değil mi? Ne dersiniz? Bana katılmayan var mı? Ya bence diğer sanatçı olan şu kişi daha başarılı diyen var mı? Diğerleri maalesef imkanları mı yok artık bilmiyorum ama hep orkla işte orkestra üzerine düğün salonunda şarkı yapmak zorunda kalıyor. İmkanları olmadığı için mesela şey var. Avaze Bazidi de mesela o da çok herhalde imkanı olmadığı için çoğu zaman ork kullanıyor. Bence şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim bu arada. Ben bu arada radyoda çalıştığımdan beri Doğu Beyazıt'taki sanatçıları bilmeye başladım. Radyonun bana katkısı oldu. Fakat ben keşfedilmemiş biri olduğunu düşündüğüm bir adam var. Sanatçı. Bence başarılı bir sanatçı. Sadece imkanı olmadığı için bence hep orkla yapıyor. Orkla yapmasa bence çok başarılı olacaktır. Adem Okçu muydu abimizin ismi? Mesela bence o adam stüdyoda birkaç tane şarkı yapsa var ya çok başarılı olur diye düşünüyorum. Mesela o Narım şarkısı var ya, Baver Taylan tarafından söylenen. Adam mesela yıllar önce yapmış ama işte orkla yaptığı için kimse çok dinleyememiş. Ama mesela onu stüdyoda yapsaydı büyük ihtimalle şu an Türkiye geneli dinlenen bir sanatçıydı Adem Bey, yani öyle düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim Mazlum Bey diyen Leyla Hanım, ben teşekkür ediyorum.

Evet, Leyla Hanım'a teşekkür ediyoruz bu şarkıdan dolayı. Sanki Baran Bey bu sefer dinlemiş gibi hissettim. Umarım dinlemiştir. Leyla Hanım yarın sorar, rapor verirsiniz bize. Teşekkür ediyoruz. Ondan sonra Ömür Hanım, Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemişsiniz ama Ahmet Kaya'dan Metris'in önü şarkısı listemizde var. Maalesef o yüzden çalamıyorum ama mesajınızı okuyalım. Bu şarkıyı, Ahmet Kaya'dan şarkıyı kardeşlerim Sinan ve Semih'e armağan ediyorum ve siz değerli radyo çalışanlarına da gelsin. Hayırlı günler dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, meclisteki dana saç kavurmanın fiyatı 60 liraya yükselmiş. Zam gelmiş. Yani bence çok büyük bir zam gelmiş. Ben doğru bulmuyorum yani. Ya 60 lira nedir ya dana saç kavurma? Biz bir döneri 100 lira veriyoruz. ama dana saç kavurma normalde ne kadar ya şeyde normal mağazadan, lokantadan alırsanız, daha doğrusu mağaza demeyi de, ne kadar ya? Bilen varsa bir baksın ya. Biri bir baksın dana saç kavurma ne kadar ya da yakında yakın zamanda yiyen var mı aramızda? Ben dana saç kavurma yedim diyen var mı öyle biri? Varsa lütfen bana bilgi versin. Dana saç kavurmanın fiyatı ne kadar şu an, merak ediyorum. Ramazan Bey günaydın, Mazlum Bey hayırlı sabahlar, hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, teşekkürler Ramazan Bey, merhabalar, günaydın sizlere de. Lütfen biri bana dana saç kavurmanın fiyatını yazsın, merak ediyorum. Evet şöyle. Evet, mecliste fiyatlar zam yemiş. Bakalım. Peki devam edelim. Bir mesaj gördüm de ona güldüm.

Devam edelim. Nazar'dan bir mesaj geldi. Onu okuyacağım. Birazdan Nazar'a da bir şey sormak istiyorum. Merak ettim çünkü. Ama önce Sevda Hanım'a bakalım. Sevda Hanım diyor ki günaydın Nazım Bey demiş. Günaydın, günaydın. Blok 3'ten diyor. Güzel bir parça Ferhat'ım için istiyorum demiş. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim demiş. Peki. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Ama az önce söylediğim gibi bence Sema Hanım'ın Sema Hanım için gönderdiğimiz şarkı daha güzeldi. Şule Hanım burada bakalım. Şule Hanım ne demiş? Şule Hanım diyor ki ziyan olmasın diye her şeyi yiyip midemi çöp tenekesine devrimi kapattım diyor. Öyle her şeyi nasıl yiyorsunuz ya? Şey mi mesela bazen oluyor görüyorum mesela anneler genelde falan yapar. Oğlum ya şunu ye de kızım şunu ye falan yemeyince onun önündeki her şeyi yiyor ya. Onun gibi mi mesela yani? Sizin mesela sizinkiler sofrada bir şeyler yemiyor bırakıyor sen şey siz de şey diyorsunuz ya ziyan olmasın günahtır falan deyip yiyor musunuz yani? Öyleyse çok da doğru değil. Onu ne yapabiliriz? Onu ziyan olmasın diye az porsiyonla bence çözebiliriz diye düşünüyorum. Peki o devri kapattığınıza biz de sevindik. Evet geldik neydi Nazar'a. Nazar diyor ki abi ben iyi ki şunu yapmışım falan diyebileceğim hiçbir şey yok. Hayatımdaki her şeyden çok pişmanım. Peki Nazar merak ettim kaç yaşındasın? Yaşın kaç? Mesela her şeyden hayatındaki her şeyden pişman olduğunu düşünüyorsun ya hani. Kaç yaşındasın? Bir yazarsan sevinirim. Şule Hanım bir şey yazıp sildi herhalde. Ne dedi? Küfür mü etti bize? Ne yaptı? Yok ya o kadar da değilim falan mı dedi? Ne dedi? Merak ettim yani hayatındaki her şeyden pişman olmak için bence erken değil mi ya? Çok erken bence yani. Yaşın itibariyle bilmiyorum. Yaşını merak ettim de genç bir arkadaşımız olarak görünüyor. Profilde gördüğüm kadarıyla. Hayat daha yeni başlıyor aslında. Yani sen bence hiç pişman olma. Tam tersi şu an hızlı bir şekilde yapman gereken ne varsa yapmak zorundasın. Çünkü bak benim yaşımda olanlar bile evet belki şey pişmanım diyebilir. Bazı şeylerin geri dönüşü olmaz ama o da hani kısmen. Çoğu insan ya adam 70 yaşına geliyor. Vallahi şey ya vallahi senden benden daha çok umutlu hayata bakıyor. O yüzden her şeyden pişman olmaktansa hızlı bir şekilde harekete geçmek lazım. Ben öyle düşünüyorum yani hızlı bir şekilde harekete geçersen hiçbir şey için geç değil. Hele senin yaşındaki insanlar için söylüyorum.

Evet, kaldığımız yerden devam ederken saatlerimiz 10.52'yi göstermeye başlayacak birazdan daha. 10.52 olmadı ama olacak. Sultan Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Bugün bütün güzellikler sizinle olsun demiş. Olur mu ya acaba? Belki olur ama bugün değil, her gün olsun ya. Bir gün olmaz. Sizden güzel bir halay şarkısı istiyorum demiş. Tamam, güzel bir şarkı buldum. İsmi de neymiş biliyor musun? Bitmeyen halay. halayın bitmeyeni de yapmışlar. Yani onu da dinleyeceğiz, merak etmeyin. Peki devam edelim. Şöyle bakalım Yaren Hanım ne demiş bize. Yaren Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor. Sizden diyor Ali Yaşar'dan diyor. Evet, Hevazi parçasını istiyorum demiş. O Ali Yaşar değil mi diyor? Bir bakayım. Bakacağım. Şarkısını istiyorum. Yenidir diyor. Brusk Azat'la söylüyor demiş. Ali Yaşar. Daha güzel söylüyor demiş ama artık hangisinden varsa diyor. Ha şey, Brusk Azat da mı söylemiş? O da söylemiş. Hangisi olursa diyorsunuz. Ha, ben beraber söyledim sandım. Ortak şarkı sandım. Peki. Devam edelim. Kaldığımız yerden. Bu şarkıyı bir dinleyelim. Ahmet Kaya'dan şarkı isteyen herkese gönderelim. Ömür Hanım'ın maalesef şarkısına dedik ya çalamıyoruz diye. Çünkü Ahmet Kaya'dan Suat Tayfur bu şarkı istemişti. O zaman Ömür Hanım'a, kardeşlerine de göndermiş olalım.

Sidar ve Lavin demişler ki her şey yolunda Mazlum abi demişler. Tabii ki her şey yolunda olacak. Çocuksunuz çünkü. Çocukken her şey yolundadır genelde. Ama insan büyüdükçe her şey yolunda olmamaya başlıyor. Yani maalesef böyle bir durum var. Dolayısıyla her şeyin yolunda olduğu çocukluk dönemini sevmek lazım. Genelde çocuk olanlar büyümek istiyor. Her zaman çabuk büyümek istiyor. Ama işte biz insanlar büyüdükten sonra da bu sefer küçülmek istiyorum diyoruz. Peki aramızda var mı? Ya ben iyi ki büyümüşüm diyen. Ben sanmıyorum. Genelde insanlar hep çocukluk zamanlarını özlüyor. Çocuk olmayı özlüyor. Neden? Çünkü sorumsuzluğun olduğu yıllar. Sorumluluk yok. Kafa rahat. Çalışmak yok, işte eve ekmek götürmek yok, ondan sonra kocaya, çocuklara yemek yapmak, onları mutlu etmek, temizlik yapmak yok. Her şey rahat yani. Sizin en büyük sorununuz işte oyuncaklarla oynamak, yemek yemek acıktığında. Böyle çocukluk öyledir. O yüzden her şey tabii ki yolunda olacak yani. Evet Yaren Hanım, maalesef ne Bruce Kazat'tan bulabildik şarkıyı ne de Ali Yaşar dediğiniz kişiden bulduk. İnternetten baktım, Ali Yaşar diye biri de şarkıyı hiç söylememiş. Siz nasıl buldunuz valla bilmiyorum. Varsa link atarsanız sevinirim. Her şey yolunda Mazlum abi, teşekkürler demiş. Senden Baran Bari'den bir şarkı istiyorum. Anneme ve sana da gelsin, dinleyen herkese de gelsin demişler. Lavin ve Sidar. O zaman göndereceğiz tabii ki de. Listeye aldım bile. Peki saatler 10.58'i gösterirken Elif Hanım çok güzel bir şarkı dinlemiş. İstemiş. Dinlemiş diyorum. Dinleyecek tabii. Şimdi dinleyecek yani. O şarkıyı bir dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mirzan Kaya'nın iki şarkısı çok başarılıdır bence. Birincisi bu. Bir de başka bir şarkısı da var, onu da söylemeyeceğim. Yarın çalarız belki. Ya da belki yayının sonunda da çalarız. İsteyen varsa tabii. Hatta Instagram'da paylaştık. Bugün bir hikaye paylaştık. Onunla birlikte paylaştık. Merak edenler gitsin baksın.

dün bizden Sipan Helat'tan Feryad-ı İsyan şarkısını isteyen dinleyicimiz burada mı bilmiyorum ama buradaysa şarkıyı isterse çalabiliriz. Gelmiş şarkı. Evet, gözünüz aydın, şarkı gelmiş. Çalabiliriz. Yaren Hanım, o Bruce Gazat'ın şarkısını ben de buldum ama Aliş Yaşar'dan bulamadım. Onu aslında merak etmiştim ama ne yazık ki onlar bizde bulunmuyor. Bir bakalım Güner Hanım ne demiş. Biraz sağlık sorunları dünyanın hali işte diyor. Ne bileyim yani diyor. Herkes memnuniyetsiz bu aralar sanki. Mazlum Bey sizden diyor Mustafa Bazite'den Çene bu şarkısını istiyorum demiş. Aa çaldık valla ne güzel tam da üstüne geldi. Rica edebilir miyim demiş. Tabii ki de gönderdik. Güner Hanım'a da kolaylıklar diliyoruz. Valla sağlık önemli ya. Her şey bir yana sağlık önemli yani. Ben öyle düşünüyorum.

WhatsApp'tan size attım demiş Yaren Hanım. Dediğim gibi o şarkı bizde maalesef ki bulunmuyor. Ya biraz sert konuşacağım ama sizler için söylüyorum, yani bilginiz olsun. Bu işte hayat hiç iyi değil diyenler sizin için. Yaren Hanım diyor ki Mazlum Bey ben de nazarla aynı fikirdeyim diyor. Ben de nazar gibiyim diyor. Hayatta iş şöyle bakayım şu an. İyi ki şunu yaptım diyebileceğim hiçbir şey olmadı. Tekrar dünyaya gelsem tanıdığım bazı kişilerin yanından bile geçmezdim. Öyle de yorgunum işte diyor yani. Peki şunu söyleyeceğim. Biraz dedim ya sert konuşacağız diye. Ya sizin de suçunuz var sevgili dinleyiciler. Yani siz insanlara çok işte... İşte nasıl desem, kendinizi kullandırtıyorsunuz. Sonra o adam ve o kadın sizi kullanınca diyorsunuz ki ya niye böyle oldu? Veya hadi iş işten geçti, bir şekilde sizden faydalandılar, sizi sömürdüler, sizin de son kullanma tarihiniz bitti, işleri bitti gittiler. Ama siz oraya takılı kalıyorsunuz. Yani işte o kişi şöyle olsa bir daha onun yanından geçmezdim, dünyaya gelsem lanet olsun ona demeyin. Demeyin gitti artık, yani görmezden gelin, tamamen yok sayın, hiçbir şey hiç olmamış gibi. Mesela reset atın beyninize, o kişinin olduğu o kısmı silin. Ha diyeceksiniz ki ya olmuyor, ben nasıl sileyim? Olacak, olmak zorunda, yoksa takılı kalırsınız bazı şeylere. Ve inanın hep diyorum ya evet hayat gerçekten iyi bir şey değil. Yani bu dünyada zaten pek iyi bir şey bulamazsınız ama yani... Tamamen de kötü değil. Tamamen de kötü bir hayat değil yani. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla tamamen hayata kızmaktansa, küsmektense, hayatı yok saymaktansa hayatın içindeki o güzel şeyleri bulmaya, onlara odaklanmaya çalışın bence. Ben olsam öyle yapardım. Evet, bir dincimiz... Evet basmış. Vallahi neyse, ilginç, ben anlamadım. WhatsApp size mesaj gönderiyor bu arada sevgili dinleyiciler. Instagram hesabımızı takip ediyor musunuz diye. Vallahi biz yapmıyoruz. Onu Instagram yapıyor. Bize kızmayın. Ben yapmıyorum. Ama iyi yapıyor. Geçen de Ramazan Bey'e denk gelmişti. Yani kısacası bunu unutmayın. Ben dünyaya bir daha gelsem onu geleceğim, onu da onu biliyorum. Onu için herkesi görmezden geliyorum diyor. Neyi anlamadım ki? Ben dünyaya bir daha geleceğim. Onu biliyorum demiş. Onun için geleceğim diyor. Kimin için geliyorsun? Dünyaya bir daha gelemeyiz ama bizim inancımızda öyle bir şey yok. Reenkarnasyona inanmanız gerekiyor dünyaya gelmek için. Yani Müslümanlıkta bir daha bu dünyaya gelmeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Hem başka inancınız varsa saygıyla karşılıyor tabii ki ama öyle bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Olmuyor yani. Üzgünüm ama öyle bir durum olmuyor. Peki o zaman ne yapıyoruz? Bir halay çekelim ya. Vallahi çok dağıldık değil mi? Bir halay. Ben çekemiyorum tabii. Ben izleyeceğim, siz çekersiniz. Hadi başlayalım.

Evet, yoruldunuz değil mi? Bitmiyor halay. Adamlar 5 dakika halay yapmış. Ya bu mesajı yanlış okumuşum. Başaran reklam demiş ki ben dünyaya bir daha gelmeyeceğim. Onu biliyorum. Onun için herkesi görmezden geliyorum demiş. Bak bu güzel işte. Öyle yani, boş verin. Bir daha görmeyeceksiniz ki. Bir daha denk gelmezsiniz genelde. Ama ya bir daha gelirsek? Şey diyorlar ya, reenkarnasyonda öyle bir şey var diyor. Mesela bir kere geldiğinizde kötü geliyorsunuz. Yani hayatınız çok kötü falan. Bir dahakinde zengin olarak geliyor. Hep Hindistan taraflarını falan hep insanları öyle kandıra kandıra o zorlu fakir hayatı sevdirmeye çalışıyorlar yani genelde. Ama reenkarnasyonla ilgili çok ilginç hikayeler var. Gerçekten bir gün onları da konuşmak lazım. Yani ne bileyim, çok ilginç hikayeler var ya. Bir gün konuşalım bence. Sizlere de araştırmanızı tavsiye edeceğim yani. Peki devam edelim. Rojda Hanım aramızda. Rojda Hanım diyor ki günaydın Mazlum abi demiş. Cezaevindeki Çetin Sürmeli abime güzel bir türkü istiyorum ve cezaevindeki tüm herkese gelsin, sevdiklerime de gelsin. En yakın zamanda özgürlük yakındır diyor. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Aleyna Hanım ne demiş bakayım. Mazlum Bey diyor, çıkarcı, sahte arkadaşları hayatımdan çıkarttığımdan beri hayat kalitem arttı resmen diyor. Ne güzel ya. Vallahi bak, herkese tavsiye ederiz. Sizlere de tavsiyem gereksiz insanları çıkarın hayatınızdan diyor. Keşke daha önce yapsaydım diyor. Dediğim şeylerin başında geliyor. Biridir diyor. Ne güzel vallahi, herkese de tavsiye ediyormuş. Ya kaliteli bir yalnızlık yaşamak inanın daha iyidir gereksiz kalabalıktan. Yani çünkü çok gereksiz insanlar olabiliyor. Hayat enerjinizi sömüren insanlar olabiliyor. O yüzden öyle insanlardan uzak durmak lazım yani. Güneş Hanım burada. Güneş Hanım, şarkınızı bulamadım ya valla. Güneş Hanım'a seslenelim. Güneş Hanım'ın şarkısını bulamadık. Başka bir şarkı isterse birazdan geldiğimde şarkısını ve mesajını okumak isterim. Merhabalar, kolay gelsin. Bir dahaki parça bana da gelsin diyor. Sıradaki şarkı. Pardon, ben niye onu yanlış okudum ya? Bugün yanlış okuyorum her şeyi. Niye? Bana bir şey olmuş. Sıcak bana çok fena çarptı herhalde. Sıradaki şarkı. Bir dahaki şarkı da ama iyiymiş ha bak valla. Salladım ama iyi oldu. Bir dahaki şarkı da bana gelsin o zaman. Hasan Bey, bu şarkı size de gelsin. Ayros, yapay zeka sanatçısı Ayros söylüyor. Ah şu eller.

Benim Baran Bari dinleyeceğiz. Neydi? Sidar ve Lavin için çalacağız bu şarkıyı. Bir bakalım başka kimler neler demiş. Güneş Hanım'daki gelir. Dur şöyle hepsini baştan okuyalım. Merhabalar, ben Güneş, ben geldim diyor. Güneş Hanım hoş geldiniz. Beton Can'dan bir şarkı istemişsiniz ama maalesef bulamadık. Çalar mısınız diyor. Sizlere ve de tüm sevenlere gelsin diyor. Ondan sonra diyor gelir gelmez istek şarkı istedim, bu seferlik de böyle olsun diyor. İyi yaptınız ama bence gayet normal bir şey. Ondan sonra başka bir mesajı daha var. Diyor ki hayattaki şansım işte diyor. O zaman sizin seçimi bırakıyorum. Siz güzel bir şarkı, bol damarlı bir şey istiyorum diyor. Tamam valla bir şey buldum. Bence seversiniz yani inşallah tabii ki. İyi yayınlar Mazlum Bey demiş Alev Hanım. Sizi İstanbul'dan selamlar, saygılar sizlere diyor. Sıradaki tüm parçalar Cumali Güven abime ve de tüm hemşehrilerimize gelsin demiş. Gönderiyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkürler Alev Hanım. Size de gelsin, bir de Muhammed'e de gönderelim. Mazlum Bey, işte şu an onlar hayatımızda olduğu için maalesef mesafe koyamıyoruz. O yüzden böyle zaten diyor. Ha, zorunlu mecburiyet yani diyorsunuz. Hani mecbur insanlara katlanmak zorundasınız. Anladığım kadarıyla. Öyle olunca maalesef yapabilecek bir şey yok. Biraz zor oluyor. Hayat çekilmez oluyor ama işte ne yaparsınız. Bazı insanlar da böyledir işte. Denk gelebiliyor. Mazlum Bey iyi yayınlar. Trent abiye kiralamadan tüm Doğu Beyazıt halkına ve dinleyicilerine selamlar olsun demiş. Sıradaki parçayı halkımıza armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin demiş. Murat Bey'e teşekkür ederiz. Murat Tunç selam olsun. Çok değerli bir insandır. Böyle Doğu Beyazıt'ta hakkıyla işini yapan ender insanlardan gerçekten. Trend Butik abiye kiralamaydı değil mi? Evet, Trend abiye kiralama. İyi iş yapan insanlar.

Yani öyle gittiğinizde sizi kazıklayacak insanlardan değiller. O yüzden kiralama yapmak isterseniz tavsiye ederiz. Hadi bakalım bu şarkı Trent abiye kiralamaya da gelsin.

Zilan Hanım aramızda diyor ki merhaba Mazlum Bey ne habersiniz diyor. Valla iyiyiz, sizi sormalı, siz nasılsınız, yoksunuz uzun bir süredir. Sonunda gelebildim daha diyor. Hoş geldiniz. Sıradaki şarkıyı size de gönderelim o zaman. Kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Mazlum Bey. Evet, hayatta güzel şeyler de var. Ama bana da şey bana denk gelmedi diyor Zinet Hanım. İnşallah o zaman en kısa sürede size denk gelsin mi? Bence gelsin, inşallah gelir. Tabii ki bilseydim yapmazdım dediğim çok şey var. En önemlisi de sağlığımı ihmal etmezdim diyor. Öyle, sağlık gitti mi geçmiş olsun. Sağlığı geri getirmek zor. O yüzden lütfen sağlığınız yerindeyken önem verin.

Evet, bana kızmayın lütfen. Güneş Hanım yüzünden bu şarkıyı çalacağız. Kendisi bu şarkıyı istedi. Vallahi ben istemedim. Ama çok güzel şarkıdır yani. Severek dinleyeceğinizden eminim. Hayatta konuşuyoruz. Elif Hanım sayesinde bayağı güzel yorumlar da geldi ama herkes hayatından memnun değilmiş, onu gördüm. Yani bu kadar yapmayın. Hayat üzülecek kadar güzel şey uzun değil yani. Güzel şeylerin tadını çıkarmaya çalışın gerçekten. Merhabalar, istek şarkı alıyorsanız diyor. Alıyor musunuz diyor. Vallahi şimdilik alıyoruz. Dinliyorum abi diyor. Ama ben sormadım ki burada mısınız diye. Dinliyorsanız bir şarkı gönderin de çalalım. Ama damar olmasın, olur mu? Dilan Hanım, güzel bir şarkı isteyin de çalalım. Ama damar olmasın lütfen. Daha böyle güzel olsun. Ne çok damar olsun ne de çok hareketli olsun. Biraz sizin işinizi zorlaştırayım. Erkan Acar şarkısını... Bir tane şarkısını istiyorum demiş. Tamam. Bir bakayım Erkan Acar'dan ne şarkı çalabiliriz acaba? Bir mesaj daha okuyabilir miyiz ya? Bir mesaj daha okusak ne olur? Çok mu uzatmış oluruz? Yok. Tamam. Bir tane Güneş Hanım'dan okuyalım, araya gidelim. Güneş Hanım hazırsanız sizin için geliyor. Bak bu şarkı ne demişsiniz bakayım. Şimdiden teşekkür ederim demişsiniz. Biz teşekkür ediyoruz. Bence bu şarkıyı, ben olsam bu şarkıyı dinlerdim yani. Ki dinleyeceğim şimdi. Evet. Hadi devam edelim. Güzel bir şarkı dinleyelim, sonra buradayız.

Evet, Dilan Hanım istedi, biz çalıyoruz Erkan Acar'da. Bu arada sizin hızınıza yetişemiyorum sevgili dinleyiciler. Çok fazla mesaj geliyor ya. Hemen devam edelim. Bir dinleyicimiz diyor ki iyi yayınlar mazlum edemiş. Teşekkür ederim iyi yayınlar dilekleriniz için. Keşke 5 sene önce arkadaşlarımı eleseydim. Rehberimi temizledim. Gereksiz insanları çıkarttım. Kafam çok rahat demiş. Kendime ve bütün radyo dinleyenlerine İsmail YK'dan Yeşil mi Mavi mi şarkısını istiyorum demiş. Gönül Hanım valla şarkıyı bulamadım ya. Baktım ama bulamadım maalesef. Dilerseniz başka bir şarkı çalalım size. Peki bu arada rehberden silince öyle bitiyor mu ya? Mesela öyle oluyorsa keşke. Geçen şey gördüm. Hatta bir dizi var, Black Mirror diye. Ben çok severim. 7. sezonu galiba çıktı. Orada mesela birini engellediğiniz zaman sosyal medyada artık hayatta göremiyordunuz. Çok güzel bir diziydi. Mesela o bölüm daha doğrusu. Keşke öyle olsa değil mi? Mesela Instagram'dan veya WhatsApp'tan birini engellediğiniz zaman artık o yok. Hayatınızdan çıkıp gidiyor yani. Cansınız daha demiş, teşekkür ederim demiş Zilan Hanım. Biz teşekkür ederiz, ne demek. Valla keşke öyle olsa be. Birini engellediğinizde artık o kişi hayatınızdan tamamen çıksaydı, ne güzel olurdu. Elif Hanım diyor ki Mazlum Bey size iyi yayınlar diliyorum demiş. Radyo dinleme keyfimi buraya kadarmış diyor. Niye ya? Her şey gidiyor galiba bir yere herhalde. Çıkmam gerekiyor demiş. Ne güzel. Gezin valla. İnşallah fırsat buldukça tekrar dinleyeceğim demiş. Allah'a emanet olun demiş. Peki, kolaylıklar diliyoruz. Ondan sonra bir başka dinleyicimize bakalım. Kaptan Mehmet Bey ne demiş? Demiş ki selam Mazlum abi demiş. Kolay gelsin demiş. Hayırlı işler demiş. Mazlum abi diyor. Ahmet Kaya'dan. Bir şarkı diyor. Tüm şoförlere gelsin. Kaptan Mehmet Tanrı Kulu Tanrı verdi istemiş. Selam olsun kendisine. Çok güzel bir şarkı, ona da göndereceğim. Kolaylıklar diliyoruz Mehmet Tanrı verdiye. Kaptan Mehmet Tanrı verdiye de şarkı göndereceğiz. Evet Dilan Hanım, hazırsanız şarkınızı dinleyelim. Kısa bir şarkıymış zaten. Tadını çıkarın. Sonra burada

Devam edelim. Tülay Hanım da bir şikayetini iletiyor. Bu arada şikayetlerinizi de alıyoruz. İşe yarıyor mu bilmiyorum ama inşallah işe yarar. Sıradaki tüm güzel şarkıları Berivan arkadaşıma, Zinet yeğenime gelsin diyor. Aa, dün siz Berivan Hanım'a ziyarete gidecektiniz. Ne oldu ya? Bak unuttum ha. gittiniz mi? Ne güzel. Evet, devam edin. Tülay Hanım diyor ki Mazlum, merhabalar, iyi yayınlar diyor Mazlum Bey. Merhabalar. Nasılsınız demiş. İyiyiz valla. Sizden bir ricam var diyor. Berşan soğutma. Evet, Berşan soğutma diye bir servis var. Doğu Bayazıt'ta bir buçuk aydır diyor. Ankastre set almışız diyor. Bugün yarın diye bir buçuk ay diyor oldu. Ben öyle bir sorumsuzluk görmedim diyor. Ya Berşan soğutma diye yerden ankastre kurulumu mu olur Allah aşkına? Tülay Hanım, soğutma yani adamlar soğutuyor sonra getiriyor. İşi soğutup sıcak sıcak öyle getirip takmazlar. Sizi alıyorsunuz yani o heyecanla, o şevkle. Adamlar biraz soğutuyor olayı. Nefret ettiriyor. Sizi ondan soğutuyor sonra getiriyor. Öyle olacak. Ama ne bileyim, soğutma mı olur ya? Başka şey yok mu? Servis yok mu? Perşan soğutmayı sevsenim. Efendim bak, müşteriler sizden şikayetçi. Adamlar radyoya kadar yazabilecek kadar şikayet ediyor. Size söyleyeyim bak, bu iyi bir şey değil yani. Berşan soğutma deyince artık ben soğudum sizden mesela. Yani dikkat edin. Ben size söyleyeyim, Berşan soğutmadan dinleyen varsa Kumtel servisiymiş diyor. Ha, tamam da Allah aşkına neyse ben bir şey demeyeyim ya. Kumtel de şey değil ki, çok iyi değil yani. Sinir krizi geçireceğim diyor. Kurulumu yapmadılar bir türlü diyor. Berşan soğutma. Lütfen müşterilerinize sahip çıkın ya. Adamlar ankastreyi için aldılar. Süs olarak almadılar yani. Onu kurmak için, yemek yapmak için. Belki Tülay Hanım'ın şu an aklında bir sürü güzel yemek vardır. BİM'den aldık. Biliyorum, o oradan satılıyor. 10 bin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak anlıyorum yani, insanlar maddi durumu iyi olmadığı için alıyorlar ama ya hani bir söz var ya, diyor ki ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Gerçekten öyle. Ya o ankastre 10 bin liraya satılıyor. Diğer firmalara bakın, en dandiği bile 20 bin liraya satıyor. Allah aşkına 10 bin liraya set satıyorlar ya. Ankastre üçlü set 10 bin lira. Ama diğerlerine bakın 20 bin lira bile az. Genelde 25-30'dan başlıyor ankastre setler. Ama adamlar 10 bin liraya satıyor. Yani inanın, gidin davul fırın alın, daha mantıklı ya. Yani bilmiyorum, imkanınız varsa iade edin, ben size söyleyeyim. Bak gerçekten bizim bir yakınımız vardı ya, ben bunu alacağım dedi. Ben biraz araştırdım, bir kadın yazmış diyor ki şu an diyor evimde yangın var diyor. Söndüremiyorum diyor, perdeler yandı diyor. Allah korusun, çok şey çakmağı sönmüyormuş. Çakmak takılı kalmış. Neyse sizi soğutmayalım Berşan soğutma gibi de, ama iyi bir şey, bir marka değil, bilginiz olsun. Berşan soğutma bizi duyuyorsa lütfen Tülay Hanım'a ulaşın efendim. Yazık ya, adamlar yemek yapacak yani.

Ya bu az önce Dilan Hanım dedik şarkı çalalım ama Dilan Hanım siz burada mısınız? Değil misiniz? Vallahi ben çözemedim ya. Keşke çalmasaydım. Bu sefer de diyor ki Ahmet Kaya çal bilmem şunu çal. Burada değil herhalde. Neyse ben Berşan soğutmaya bakıyorum da yorumlara bakıyorum Dilan şey Tülay Hanım Doğu Beyazı da diyor diyor çok fazla arayınca ancak geliyorlar zahmet edip mesela yorumlarda biri diyor ki işini hakkıyla yapmıyor demiş mesela biri ondan sonra insanlar insanları kandırıp ha bugün ha yarın acaba siz misiniz bakayım yok Naz diye biri yatmış o da sizin aynı fikirdeymiş neyse yorumlar bayağı kalabalık ama herkes şikayetçi onu söyleyeyim yani yapacak bir şey yok ne diyeyim insanların emeğiyle aldığı para şey hakkıyla parayı kazanmadığı ortada yani. Merve Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş günaydın. Güzel bir parça Zeynep ablama gelsin göndermek istiyorum demiş. Tamam gönderelim Zeynep ablanıza. Hazırım dinliyorum. Çok teşekkürler demiş Güneş Hanım. Ondan sonra başka Doğu Bayazıt kapalı cezaevinde. Evet bu kadar. Bir dinleyicimiz bu kadar yazmış. Herhalde kontrol mü bitti ne oldu? İnterneti mi bitti? Sadece o kadar yazmış. Olay bitmiş. Neyse. Neredeyiz? Abi buradayım. Dilan Hanım buradaysanız biz Erkan Acar çaldığımızı duymuş olmanız gerekiyor. Daha ne istiyorsunuz bizden bilmiyorum ki. Vallahi çözemedim. Tülay Hanım gibi ben de Berşan o Berşan soğutmadan şikayetçi. Ben de dinleyicilerimden şikayetçiyim ya. Beni anlamıyorlar.

Merhabalar Tülay Hanım'a söyleyin bol bol arasın. Günde 3 kere arayınca geliyorlar demiş. O zaman tavsiyemizdir. Arayın bol bol. Gizli gizli numaradan arayıp sürekli rahatsız edin. Günaydın Mazlum Bey. Kolay gelsin. Sıradaki parçayı eşim Mehmet'e ve kızım Mira'ya da gelsin diyor. Bu arada ben de Dilan diyor. Dilan Hanım hoş geldiniz. Sürekli de bizi dinliyormuş, severek her sabah dinliyormuş. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkı sizlere ve eşinize ve kızınıza gelsin. Bengü Hanım diyor ki Mazlum Bey merhabalar diyor. Nasılsınız diyor. Bugün yetişemedim diyor ama mesaj bırakmak istedim diyor. Güzel yaptınız. Size de güzel bir şarkı gönderelim. Biz iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir, her şey yolundadır sizde de diyelim. Yoruldum, Berşan soğutmadan dolayı yoruldum. Dur bakayım, belki dinliyorlardır, var mı ya? Belki dinliyorlarsa gelsinler, insanlara yardım etsinler ya. Aa belki Berşan soğutma, dur biri yazmış. Bakayım belki onlardır, bakayım. Belki onlardır demişler, Tülay Hanım'ın numarasını verin hemen gideceğiz diye. Kolay gelsin kardeşim, kolay gelsin kardeşim için şarkı isteyecektim diyor. Tamam isteyebilirsiniz efendim. Bekliyoruz. Biz de sevindik ya Berşan soğutmadır diye ama olmadı. Neyse. Peki bakalım şöyle. Bu arada şey söyleyelim Tülay Hanım'a merak etti. Bir soralım. Tülay Hanım kumtele söylediniz mi? Hani bizde böyle bir sorun var gelmiyorlar diye. Çünkü eğer Kumtel biraz kurumsal bir firma ise benim bildiğim kadarıyla müşterilerden çok fazla şikayet gelince servis hizmetini iptal ediyorlar. Öyle durumlar olabiliyor yani. Peki bakalım. Merhabalar Mazlum Bey. Sipan helatan feryadı isyan ya da Azat Özdemir'den avi çalar mısınız demiş. Hangisi varsa diyor. Gamze Hanım valla bir bakayım. İkisi de yok ama şey bulabiliriz. Sipan Helat yeni çıkmış. Daha arşivden indiremedik ama buluruz yani. Onu bence çalalım. Son şarkımız o olsun bence. Aynen.

Ve devam edelim, siz bu şarkıları dinlerken bir dolandırıcı beni aradı. Diyor ki nasılsınız ya diyor, yatırımla aranız nasıl dedi. Şey dedim, harika ya, bu aralar çok iyi gidiyor değil mi her şey dedi. Evet evet dedim ya, parama para kattım dedim. Ağzı sulandı şimdi, eyvah dedi. Adam ne para kazanıyor, en ayı bulduk diyor. Hiç ummadığı bir yerde dedi ki evet dedi, harika her şey dedi. Evet dedim ya, Allah'tan siz de aradınız dedim. Dolandırıcıya ihtiyacım var deyince kapattı yüzüme. Dikkat edin efendim, dolandırıcılar çok var, çok bitmiyor. Dolandırıcı bitmez. Dolandırıcılar bitmez efendim. Peki bir ne yapalım biliyor musunuz? Bir iki mesaj daha okuyalım. Sonra araya gidelim. Sonra gelelim, artık veda edeceğiz. Peki iki mesaj mı okuyacağız? Bakayım kaç mesaj? İki mesaj, tamam. Güner Hanım diyor ki vallahi çok güzel geçtim onu, elime eleğine emeğine sağlık diyor. Ha şey anladım, ben de diyorum ne demek istiyor. Dün misafirliğe geçmiş ya, o şey gittiler onu söylüyor. Zaten diyor sizi de dinliyor. Evet anladığım için o yüzden takılıyorum. Gider gitmez diyor. Sizden bahsetti diyor. çok güzel şeyler yapmıştı diyor. Aa ne güzel. Gerçekten kadın gücü işte diyor. Ha, hemen kadınlara lafı getirip kadınları öven ya. Öyle olmaz. Erkekler de olmasa kadınlar olmaz diyelim. Neyse kadın erkek tartışmasına girmeyelim. Mevlidimiz var diyor. Allah kabul etsin Tilay Hanım inşallah. Arıyorum cevap da vermiyorlar diyor. Teşekkür ederim diyor. Rica ederiz. Evet aradım. Şikayet ettim diyor. Aa, tamam iyi yapmışsınız. Güzel yapmışsınız. Hak ediyorlar. Mevlidiniz var. Adamlar gelmiyor ya. Böyle şey olur mu ya? Gerçekten ayıptır ya. Neyse bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Gelelim artık veda edeceğiz. Son mesajlar, son şarkılar. Son şarkımız hatta birazdan geliyor. Dinlemek isteyenler varsa ben de son şarkıya ortağım demeleri yeterli. Bir Casual Beats Ayhan Önder dinleyelim. Hemen sonrasında son mesajımız ve şarkılarımızla buradayız.

Devam ki. Tülay Hanım burada mı? Tülay Hanım sizi kurtaracağım galiba. İki gün içinde gelecekler. Bak büyük ihtimal ama büyük konuşmayalım ama yarın bana haber verin olur mu? Sizi kurtaracağım. Burada mısınız? Size bir yol göstereceğim. Büyük ihtimalle cuma gününe kadar gelecekler. Bak dediğim gibi olursa öyle olacak. İnternet mi gitti abi diyor. Dilan Hanım bizimle dalga geçiyor. Geçelim. Ben artık bu kadından gelen mesajlara bakmayacağım. Ona göre bir notumu alayım. Çünkü ne dediği belli olmuyor. Ben anlamadım bunu. Ben ortak olmak istiyorum demiş son şarkıya. Tamam Didem Hanım, tam da istediğiniz gibi yeni bir şarkı yani. Bir başka Dilan Hanım burada. Bu arada o Dilan Hanım'a söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamasın. Mazlum Bey, Burhan Toprak'tan evet, Leyla'nın şarkısını çalar mısınız lütfen diyor. Vallahi Dilan Hanım çok geç kaldınız. Yarın olur mu? Yarın isteyin seve seve. Varsa çalacağım. Şehriban Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor tünaydın demiş. Tünaydın efendim. Artık gitti değil mi? Öğlen oldu gerçekten, doğru. Manifest'ten bir şarkı istemişsiniz ama maalesef veda ediyoruz. Yarın sizi de yarın bekleriz. Yarın herkes yazsın. Mazlum abi ben Elfin demiş. Aa benim yeğenimin de ismi. Elfinler şey oluyor biraz sinirli oluyorlar. Şeriban Hanım sizin kızı da öyle mi? Bana lütfen diyor manifest çalar mısın? Ama valla çok isterdim yani ama ne yazık ki veda ediyoruz. Süremiz bitti. Yarın iste hemen seve seve çalacağım. Söz veriyorum yarın bekliyorum, tamam mı? Evet Tülay Hanım burada mı dedik, bir bakayım. Heh, buradaymış, tamam. Tülay Hanım buyurun, size şu linki attım. Şimdi bu linke girin. Size tarif edeyim, beni iyi dinleyin. Gerekirse ses kaydı alın çünkü biraz karışık olabilir. Şimdi bu linke girin, tamam mı? Bu linke girdikten sonra bakın yukarıda nerede? Yukarıda mavi buton var. Yazıyor. Oraya basın. Giriş yapmanızı isteyecek. İşte kaydolun siteye. Şikayet yazacaksınız. Orada videolu ve metin yazıyor. Yani yazarak diyor. Yazarak seçeceksiniz. Sonra oraya güzel bir şekilde işte bayinin ismini de belirterek bizi uyaladığını, şöyledir böyledir falan her şeyi yazın. Ve sizi kısa sürede arayacaklar. Ama kim arayacak biliyor musunuz? Markanın yetkilileri arayacak. Bir veya iki gün içinde arıyorlar genelde. Genelde bir gün içinde arıyorlar ama size söyleyeyim. Aradıklarında çözüm için zaten arıyorlar bu arada. Hani geçmiş olsun, sizi çok iyi anlıyorum. Sizin de mevlüdünüz varmış. Allah kabul etsin. Valla elimizden de bir şey gelmiyor demiyorlar. Çünkü burada siz bu bölümde yazdığınızda genelde onlara puan veriliyor ya. O yüzden adamlar müşteri karşısında mahcup olmamak için genelde çok uğraşıyorlar. Size tavsiyem oradan yazın, tamam mı? Siz yarın yazın, bana haber verin. Bakalım ne olacak. Hiç şarkı isteyecek modda değilim mi? Yok. O yüzden diyor son şarkı bana ve de teyzeme gelsin diyor. Zinet Hanım hiç şarkı isteyecek modda değilmiş. Ama biz gönderelim, olsun. Teyzenize de size de. Canınız sağ olsun. Sıkıntı yok. Mazlum Bey demiş. Dilan Hanım teşekkür ederiz anlayışınız için. Yarın bekleriz ama yarın gelin şarkınızı size ve eşinize ve kızınıza armağan edelim. Evet Tülay Hanım, size yapabileceğim en büyük iyilik bence buydu. Ben size söyleyeyim. Bunu buradan yazın, bak görün nasıl geliyor. Eğer işe yararsa ki %80-90 işe yarıyor. Sonra biz burada sorun yaşayanlara onu söyleriz. Peki Mazlum abi diyor. Yarın erkenden yazarım diyor. Tamamdır Elfin. Bu arada benim yeğenimin ismi Eflin. Seninki de Elfin'miş. İkisi de çok benzer olduğu için karıştırılabiliyor. Tamamdır, çalacağım, söz yarın çalacağım. Evet son şarkıyı çalıyoruz ve veda ediyoruz. Bu son şarkıya ortak olan herkese göndermiş olalım. Yarın aynı saatte buradayız. Görüşmek üzere.

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğubayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğubayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun. Radyo Doğubayazıt.

0: Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.
1: En iyi şarkılar Radyo Doğu Bayezid'da.
2: En iyi şarkılar Radyo Doğu Bayezid'da.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların...
1: Ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 14'te siz...

herkese merhabalar. Haftanın tam ortasından, çarşamba öğleden sonrasından selamlar. Efendim, mikrofon başında ben Helin ve burası 104.4 Radyo Doğu Beyazıt. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün de biraz müzik, biraz sohbet, biraz da hepimizin hayatından bir şeyler çıkarabileceğimiz konularla tekrardan beraberiz. Ama öncelikle gününüzün çok güzel geçmesini, işlerinizin rast gitmesini ve beklediğiniz güzel haberler de çok geçmeden sizi bulmasını buradan diliyorum efendim. Lamia demiş ki Elin abla geliyor musun son bir dakika demiş. Ve tabii ki yayındayız. Hoş gelmiş efendim. Diğer dinleyicilerime de bakacağım ama öncelikle Charlie Chaplin ile ilgili çok güzel bir alıntıya denk geldim. Onu paylaşmadan tabii ki dinleyicilerimize gidemeyeceğiz efendim. Şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz için de kısaca söyleyeyim. Chaplin kimdir? Charlie Chaplin kimdir diye. Özellikle sessiz sinema döneminin en tanınmış isimlerinden birisi. Belki hatırlayanlar hatırlar. Melon şapkası var böyle, bastonu var, küçük de bıyığı var ve kendine özgü yürüyüşüyle hafızalarımıza da kazınmış durumda. Sadece güldüren değil, filmlerinde hayatın zor taraflarını da mizahla anlatan bir sanatçı aslında. Şimdi Chaplin'e atfedilen bir hikaye var. Bir gün seyircilere bir şaka yapıyor ve herkes kahkahalarla gülüyor. Aynı şakayı ikinci kez yapıyor. Bu kez daha az kişi gülüyor. Üçüncü kez yaptığında ise neredeyse kimse gülmüyor. Ardından da şu düşünce geliyor. Aynı şakaya defalarca gülemiyorsak neden aynı üzüntüye dönüp dönüp ağlıyoruz? Tabii bu sözün gerçekten Chaplin'e ait olduğu kesin değil ama verdiği mesaj bence güzel. Bazen yaşanmış ve bitmiş bir şeyi zihnimizde tekrar tekrar oynatıyoruz. Aynı konuşmayı düşünüyoruz, aynı kırgınlığı hatırlıyoruz. Belki de bazı şeyleri değiştiremiyorsak en azından bugünkü günümüzün tamamını onlara vermemek gerekiyor. Aslında zihin çok ilginç bir şey. Bir yandan geçmişte olanları tekrar tekrar düşünüyor. Bir yandan da keşke şöyle olsaydı diye başka ihtimaller kurabiliyor. İşte buradan da aklıma çocukluğumuzun o meşhur hikayesi geldi. Alaaddin'in sihirli lambası. Efendim, günün sorusu da buradan gelecek. Okulda masallarda hep anlatılırdı Alaaddin'in sihirli lambası diye. Alaaddin bir lamba buluyor, lambayı ovaladığında içinden bir cin çıkıyor ve ona dileklerini gerçekleştirme fırsatı veriyor. Tabii bugün hepimizin bildiği anlatımlarda da o meşhur üç dilek hakkı vardır. Çocukken insan bunu dinlerken

İster istemez düşünüyor tabii. Benim karşıma çıksa ne isterdim acaba diye. Okulda da birbirimize bunu çokça sorardık aslında. Üç dilek hakkın olsaydı ne dilerdin diye. Tabii aramıza bazı zekiler derdi ki sonsuz dilek hakkı dilerdim. Ama gerçekten mantıklı bir cevap. Şimdi diyelim ki bugün o sihirli lamba dolaşa dolaşa Doğu Beyazıt'a geldi ve tam olarak sizi buldu. Ama küçük bir değişiklik yapıyoruz. Üç dilek hakkı değil, sadece tek bir dilek hakkı veriyoruz. Yani para mı dilerdiniz, sağlık mı, geçmişten bir şey değiştirmek mi, gelecekle ilgili bir şey mi, yoksa sadece kendiniz için değil, başkaları için mi bir dilek tutardınız? Bilmiyorum ama benimle paylaşmanızı istiyorum. Evet, bugünün sorusu da buradan gelsin tam olarak. Alaaddin'in sihirli lambası bugün sizi bulsa, o şanslı kişi siz olsanız ve yalnızca bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz? Ama unutmayın, tek hakkınız var. O yüzden bence iyice düşünün. Cevaplarınızı gerçekten merak ediyorum efendim. Şarkılarımız, mesajlarımız ve sohbetlerimizle 104.4'te Radyo Doğu Beyazıt'ta Hayata Dair başlıyor. Ama ilk şarkıyı göndermeden bir dinleyicilerimize bakalım. Sultan Hanım aramızda efendim, İstanbul'dan bizlere yazıyor. Burada İstanbul'la ilgili bir haberimiz vardı, onu da hemen bir bakalım. İstanbul'a uzun aradan sonra yağış geliyormuş bu arada. Ve hafta sonu da Türkiye'nin büyük bölümünde yağış bekleniyormuş. Bu habere en çok sevinenlerden birisi de ben olsam gerek, gerçekten yağmur bir an önce gelsin. Buralar Doğu Beyazıt çok sıcak. İsmini vermek istemeyen iki dinleyicimi görüyorum. İkisi de hoş gelmiş. Leyla Hanım'ı görüyorum. Bodrum'dan Dilan Hanım'ı görüyorum. Selamlar. Aleyna Hanım aramızda, Şevin Hanım ve Zahide Hanım aramızda. Saima Hanım da gelmiş, hoş gelmiş. Iğdır'a selamlar efendim. Abdullah Karakaş aramızda, hoş gelmiş. Sonu 39.08 olan dinleyicimizin ismini göremedik ama kendisi hoş gelmiş. Veysel Emengen aramızda, hoş gelmiş. Demet Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Küçük dinleyicimiz Aslı'yı da görüyorum efendim, hoş gelmiş. Avustralya'dan Medine Hanım aramızda efendim, selamlar. Akın Özer de aramızda ama ben Akın Özer demiş, bir de evet diye cevap vermiş. Hoş geldiniz diyelim o zaman, ben de Helin. Hakan Çeken'den ilk defa yazıyor dinleyicimiz, hoş gelmiş efendim programımıza. Ömer Bey aramızda, hoş gelmiş. Ve tabii ki Lamia her zamanki gibi yerini almış efendim, hoş gelmiş. Gökhan Bey'i görüyorum, hoş gelmiş efendim. Sonu 56 olan dinleyicimiz gelmiş efendim. İsmini göremedim ama ilk defa yazıyor. Yaren Hanım aramızda, hoş gelmiş. Hasan Cin aramızda efendim. Tabii ki Hasan Bey de hoş gelmiş. Bir Instagram'a da bakalım. Cihan Narboğa aramızda. Cihan Bey de hoş gelmiş. Evet, o zaman günün sorusunu tekrar edip araya gidelim efendim. Daha doğrusu ilk şarkımızı gönderelim. Günün sorusu, Alaaddin'in sihirli lambası bugün sizi bulsa ve yalnızca bir dilek hakkınız olsa ne dilerdiniz diye dinleyicilerimize sorduk. Bakalım dönüşte ne tür cevaplar alacağız.

Evet, Ramazan Bey gelmiş efendim. Hoş geldiniz. Selin Hanım hayırlı programlar diyor. Kendisi de hoş gelmiş efendim. Umarım güzel bir program geçiririz. Selam, kolay gelsin demiş Hasan Bey. Selamlar. Ben iyiyim. Umarım kendisi de çok çok iyidir. İbrahim Tatlıses'ten Ayşen parçasını istiyorum. Sana ve biricik kızım Ayşe'ye gelsin demiş. Gelsin efendim. Bir de bizim bir dinleyicimiz var Ayşe Hanım diye. Ona da gönderelim. Armağanımız olsun efendim. Evet, dinleyicilerimize sorduk efendim. Alaaddin'in sihirli lambası bugün sizi bulsaydı, o şanslı kişi siz olsaydınız ve yalnızca bir dilek hakkınız olsaydı ne dilerdiniz diye dinleyicilerimize sorduk. Bakalım neler cevaplamışlar, neler demişler. Yaren Hanım demiş ki, doğru şeyleri yapabilme seçeneğini ve gerçekten istediğim şeylerin bana ve sevdiklerime zarar vermeden gerçekleşmesini isterdim demiş. Kalbimde sen, çok güzel bir seçenek bence. Paylaş. İyi yayınlar dilemiş aynı zamanda. İyisinizdir umarım, gününüz güzel olsun demiş. Böyle güzel mesajlar alınca tabii ki günümüz güzel oluyor. Bugün sizden Unutamam Seni parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş ama hangi sanatçı acaba? Yaren Hanım bize yazsın, hemen listemize ekleyelim. Ayşem, Ayşem, benim güzel Ayşem. Canım Şevin Hanım da demiş ki, abimin şu an yanımızda olmasını dilerdim demiş. 2 hafta sonra düğünleri varmış, hayırlı olsun diyelim. Ama demiş, çok buruk bir düğün olacak, en büyük eksiğimiz abim. Evet, çok şükür hayatta dedi diyor, sesini duyuyoruz. Ayda bir açık görüşüne gidiyoruz ama insan yine de yanında olmasını istiyor demiş. Bir dilek değil, 1000 dilek hakkım olsa da yine abimin yanında olmasını isterdim demiş. Allah yar ve yardımcınız olsun Şevin Hanım. Umarım en yakın zamanda gerçekten yanınızda olur. Abla, ismimi okumasana zahmet demiş. Tamamdır. Sevdiği Reşat Çelik'e Seyda Perinçek'ten istediği parçayı ekledik, göndereceğiz efendim. Bazen tek bir cümle yetmiyor demiş, seni ne kadar özlediğimi anlatmaya. Yanımda olamadığın her an içinde bir eksiklik var demiş. Zannetme aşkım. Ama bil ki nerede olursan ol, kalbimin en güzel yerinde hep sen varsın. Terken. Günler geçecek, bu zor zamanlar bitecek. Ben seni beklerken sevgimi de kalbimde saklayacağım demiş. Sevda biterken başlar, duysun bunu darlardaşlar. Yok böyle ölüm. Elektrik gitmiş Lamia, hiçbir şey duyamamış. Çok da şey kaçırdın Lamia. Çok konuştun. Şarkı çalıyor şu an galiba, doğruysa geriden gelmiyorsa demiş. Şu an konuşuyorum. Alaaddin abi, 3 hak vermişsin. Ben İbrahim çıkmasını istiyorum. Geri kalan 2 dilek hakkını size hediye ediyorum demiş. Lamia, biz değiştirdik. 3 dilek hakkı çoktur dedik. Bir de bu devirde yaşıyoruz. 3 dilek hakkını 1'e indirdik. 1 dilek hakkı veriyoruz. Sadece 1 dilek hakkınız var. Seni deli der, beni deli çok az. Kader Hanım gelmiş, hoş gelmiş efendim. Ben de geldim demiş. Helin Hanımcığım nasılsın? İyi yayınlar olsun demiş. İyi yayınlarımız olsun efendim. Ben iyiyim, sizleri gördükçe daha da iyi oluyorum tabii. Tüm parçalar armağan olsun size, bize, herkese demiş. Olsun efendim. Dilek hakkım olsa 2003 yılını isterdim demiş. O zaman ailemle çok mutluyduk. Kimse yoktu hayatımızda. Yeni yeni insanlar girdi. Hayatımıza her şey bozuldu demiş. Bu arada 2003 yılı dediniz. Ben o zaman daha 1 yaşındaydım. 2003 yılına geri gitmek ister miydik acaba? Teşekkür ediyoruz efendim. Tabii cevaplar gelmeye devam ediyor ama şarkı arası da vermem gerekiyor. Evet, unutmayın, tek bir dilek hakkınız var efendim. Mesajlar gelecek, gelmeye de devam ediyor. Bakacağız tabii ama bir baktığım zaman Reşat Çelik'in de bizlere ulaştığını görüyorum. İsmail Aksakal, Adem Fırat, Emrah Özdemir, Tuna İlhan, Faruk Akbaş, Sinan Akbaş, Ali Akbaş,

Nol Bulut için Gökhan Doğanay'dan Vayle ile parçası istemişler, gelecektir. Ve demiş ki esaretin bittiği yerde cesaret başlar demiş Reşat Çelik. İbrahim Tatlıses'ten Ayşen parçasını bir dinleyelim. Onun ardından Sevda Perinçek'ten bir parçamız gelecek efendim. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz istedi. Tabii İbrahim Tatlıses'ten gelecek parçayı da Hasan Cin kızı Ayşe'ye göndermek istedi.

saatlerimiz 14.25 olmuş bile ve bir sürü mesajla geri geldim efendim. Erhan Bey demiş ki selam ablam, nasılsın, durumun nasıl? Ablam inşallah iyisin demiş. Selamlar efendim, kendisine teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilemiş, iyi ki varsın demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Ahmet Kaya'dan herkes kendi işine parçasını çalar mısın demiş. Tabii ki efendim, gönderiyorum. Önce size, sonra bütün aileme gelsin ablam demiş. Teşekkür ediyoruz efendim armağanınız için. Ahmet Kaya'dan bir dinleyicimiz daha parça istemişti. Hemen baktığım zaman Sinan Sosun istemiş, Suat Tayfur'u, Cemil Sarı'ya, Bilal Tanrıkulu'na, Turan Menge, Eren Sarı, Murat Çiğdan, Çetin Gültekin, Ferdi Perinçek, Selçuk Okay ve bütün vefalı dostlarına Ahmet Kaya'dan güzel bir parça istemiş. Tam da güzel bir parçanın parçaya denk geldik tabii ki. Hoş geldin ablam demiş, nasılsın, iyisindir umarım demiş dinleyeceğim. Teşekkür ediyorum efendim, kendisi de umarım iyidir. Kapalı cezaevinde bir tanesi Muratcan Abbasoğlu'na şarkı göndermek istiyormuş. Edip Akbayram'dan Her Şey Senin Uğruna parçası. Özlem kokuyor buram buram buralar demiş. Senin olmadığın her yer gurbet bana. Öyle sarılmalar biriktiriyorum ki sana, hepsinin içimde kalışı yüktür sırtıma demiş. Selam, iyi yayınlar demiş Dilan Hanım. Mustafa Yıldız Doğan'dan Sil Beni parçasını, Doğu Beyazıt TTP 14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere armağan ediyormuş. Ve bu güzel şiirim de değerlim kıymetime gelsin demiş. Geceler uzar adım düşer dilime sessizce. Sarılırım eski haline, aramızda demir kapılar olsa da sevgim ulaşır sana. Her gecenin sonunda sensiz geçen her gün biraz daha ağır, kalbim seni bekler. Umudum hala var demiş, ne mesafeler yorar beni, ne zaman sen benim doğamda saklı kalan yanım demiş. Bir gün açılacak o kapılar, biliyorum sana kavuşacağım, güne inanıyorum demiş. Bugün hasret yazıyorum adını, yarın mutlulukla tutmak istiyorum elini. Bekle beni sevgilim, sabırla bekle, ben seni özlemle değil umutla seviyorum demiş. Bu arada Yaren Hanım, bir baktığım zaman Ayşe Tunalı'dan istemişsiniz ama ne yazık ki bulamadım parçayı. Hemen bir parça değişikliği rica edeceğiz sizden. Evet, sorduk dinleyicilerimize. Alaaddin'in sihirli lambası geldi, sizi tam olarak buldu ve tek bir dilek hakkı verdi. Ne dilerdiniz diye sorduk ve dinleyicilerimizden Sultan Hanım demiş ki, ben babamın geri gelmesini içten dilerdim demiş. Allah rahmet eylesin. Prensesler prensesi, hoş geldiniz. Sesinizi duydum, güç geldi bana demiş. Teşekkür ediyorum. Öyle de yoruldum demiş. Çay demledim, sizi bekledim. Bugün çalınan bütün şarkılar bana gelsin demiş. Seve seve efendim, armağanımız olsun Sultan Hanım'a. Leyla Hanım demiş ki, Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve bütün dünyada zulüm görenler varsa zulüm bitmesini dilerdim demiş. Eminim hepimizin içinden geçen dileklerden bir tanesi. Hatta bence en önemlisi buydu. Ve aleyküm selam diyelim. Ben iyiyim, umarım kendisi de çok iyidir. Hayırlı huzurlu yayınlar dilemiş. Doğu Beyazıt A9 koğuşunda olan Uygur Türk'ü Ali kardeşine selamını göndermek istemiş. Allah'tan tez zamanda çıkmasını ve ailesine kavuşmasını dua ediyormuş. Ve Buluk Üç'ten Sebebi Yer parçasını bizden istemiş. Bizler de Leyla Hanım'dan küçük bir ricada bulunalım. Bugün de çalalım Blok 3'ten Sebebi Yer parçasını ama bir sonrakinde bakalım Leyla Hanım bize bir değişiklik yapsın. Bir başka parçayla gelsin. İsmini çok sevdiğim dinleyicim Tülay Hanım da demiş ki, merhaba iyi yayınlar demiş. Kafamı bozdurma.
kendisinde tabii ki her zaman iyi olmasını umuyorum. Ben annemi geri getirmek isterdim demiş tek dilek hakkım olsaydı. Allah rahmet eylesin. Aleyna Hanım da demiş ki karar vermekte epey zorlandım ama sanırım ben ailemle, sevdiklerimle hep birlikte huzurlu, mutlu geçen bir ömür isterdim demiş. Tüm kötülüklerden ve kötü insanlardan uzak bir hayat dilerdim demiş. Evet, çok güzel cevaplarımız gelmeye devam ediyor tabii. Hayatın gerçeklerini de bir yandan görmeye devam ediyoruz. Bir bakalım hemen. Gül Hanım aramızda efendim, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği de gelmiş. Elif Hanım da aramızda, hoş gelmiş. Serhat Bey de gelmiş efendim, hoş gelmiş. Yusuf Tekdemir'i de görüyorum, hoş gelmiş. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Leyla Hanım tamam demiş. Ya benlik bir durum yok da dinleyicilerimiz üst üste aynı parçayı dinleyince bu sefer şey diyorlar. Niye hep aynı parçayı çalıyorsunuz diye söyleyince ben de sizden bir ricada bulunayım dedim. Herkes kendi işine. Bilal Tanrıkulu bizlere ulaştı efendim. Özkan Bulut, Cengiz Yıldız, Baran Çelik, Güven Özer, Ahmet Karahan, Servet Başkan, Muhammed Kaya, Eren Sarı, Turan Mengi, Muhammed Turan için Sada Bağcan'dan bir parça istedi. Ben de dedim ki Sada Bağcan'ın Adaletin Bu Mu Dünya parçasını bir dinleyelim dedim. Onu da listeme ekledim ama ondan önce Ahmet Kaya, Herkes Kendi İşine parçası ve Gökhan Doğanay'dan Vay Lele parçasını dinleyeceğiz. İki parça gönderiyorum. Ve Sultan Hanım, Kadar Hanım'a da armağan ediyorum efendim. Armağanımız olsun diyelim ve araya gidelim bakalım. Bu arada sorumuzu unutmayın sevgili dinleyiciler. Alaaddin'in sihirli lambası geldi, sizi buldu ve tek bir dilek hakkınız var. Bu dileğiniz ne olurdu?

Evet, devam ediyoruz efendim. Tabii sorumuza cevaplar gelmeye devam ediyor. Bir yandan cevapları burada paylaşacağım ama bir yandan da Umut Andiş'ten çok güzel bir ses kaydı geldi efendim. Güzel sesten güzel şarkı diyoruz ve Yusuf Bey aracılığıyla bizlere ulaşmış. Teşekkür ediyorum. Umarım kendisi de iyidir. Ricası Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Umut Andiş kardeşlerinin kendi attığı ses kaydını yayınlamak, yayınlarsanız sevinirim demiş. Tüm koğuş arkadaşlarına da armağan etmiş. Şimdi ayarlamaları yapalım ve sesini verelim. Bakalım Umut Andiş bugün bizlere neler söylemiş, hangi şarkıyı seslendirmiş?

0: kaşı arasında vursaydın da gitmeseydin ya.
1: Yol versin bu dağlar. Bir kez daha dinleyelim mi? Bence bir kez daha dinleyelim.
0: Ben bu aşkın yarasıyla kaldım dertler ortasında. İki kaşı

0: arasında iki kaşım arasında vursaydın da gitmeseydin ya.
1: Gelirim ar. Vallahi ağzına sağlık Umut Andiş. Gerçekten bence sesiniz müthiş. Yani dinleyicilerimiz ne yorum yapar bilmiyorum ama şahsen ben çok beğendim. Bir kez daha dağıtmıştı zaten Umut Bey. O zaman listemizdeki tüm parçaları Umut Andiç'e hediye ederim efendim. Armağanımız olsun. Ve arada böyle ses atarsa bizler de seviniriz açıkçası. Böyle program içinde bence güzel oluyor. Hoş geldin Helin canım, nasılsın demiş iki gözümüzün çiçeği. Teşekkür ediyorum ama mesajı biraz tabii içimi burktu açıkçası. Ben de dileğimi hiç dünyaya gelmemeyi dilerdim canım demiş. Gerçekten dileğinizi okuyunca açıkçası biraz içim burkuldu Yaren Hanım. Evet, bazen insan gerçekten çok yoruluyor. Üst üste şeyler yaşadığında da böyle ağır cümleler kurabiliyor. Ama umarım bugün, yarın ya da hiç beklemediğim bir anda sana iyi ki buradayım dedirtecek güzel şeyler de çıkar karşına. Dağlar, dağlar, taştan ovalar, dağılan yağmur. Ve her daim burada olduğumuzu da bilsin efendim. Güzel şarkılarla ve güzel sohbetlerle her daim Yaren Hanım'ın yanındayız. Başka evde sevmek dostluk. Bir de hani hiç gelmeseydiniz dünyaya nasıl tanışırdık? O da var Yaren Hanım. O yüzden bence iyi ki varsınız. Emektir uçuşan yaprak. Ben geldim, nasılsınız, iyisiniz inşallah demiş. Pazartesi günü bir ablanın Sergen hakkında söylediği şeye denk geldim demiş. Yok hiç. Teşekkür ediyorum, kendisi de umarım iyidir. Ama yayın sonuna denk geldiği için yazamadım. Çok haklı ablamız. Vallahi erkekler, bakın bunu dinleyicimi söylüyor, ben değil. Ben sadece seslendiriyorum. Erkekler odun yağı demiş. Bana yoksan. Burada da dinleyicimi hemen satmam da ayrı bir şey. Bugün sadece kendim ve sizin için bir parça istiyorum. Seçimi size bırakıyorum demiş. Yoksa. Günün sorusuna gelirsek Sergen'le kavuşmayı dilerdim. Seni çok seviyorum, sevdiğim demiş. Yoktur Asya. Bu arada sanırım Şevin Hanım söylemişti değil mi onu, Sergen'le ilgili görüşünü? Ama gerçekten öyle, kadınlar çabuk duygularını belli ederler, duygusallardır ama erkekler biraz daha böyle hani üstü kapalı bir şekilde söylerler. Sevgilerini çok başka bir dille anlatmaya çalışırlar ya da anlatamazlar. Yapı gereği mi bilmiyorum ama. Tut. Bakalım bakalım Sayma Hanım aramızda. Helin Hanım nasılsınız, umarım iyisiniz diye sormuş. Kendisine teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Bir türlü Sayma Hanım'ın isteğini alamadık. Deli o. Oğlu kalbi cam parçası Muratcan Abbasoğlu için zaten bir istek istenilmişti. Onu çok sevdiğini iletmek istemiş. Ayrıca abisi Hakan Polat ve bizlere de gelsin demiş. Çok seviliyorsunuz, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız efendim. Listemdeki tüm parçaları Sayma Hanım'a da armağan edelim. Başka başka bakalım mesajlarımız daha var mı? Çok var. Hemen sıradan mesajları alalım. Helin Hanım, ben bugün Azer Bülbül'den bir parça istiyorum. Her an her şey olabilir parçasını. Bulduk, ekledik, özel isteğiymiş. Hakan Polat'ın. Boş bir. Aleyna Hanım da canı biricik babacı Hakan Polat için istemiş. Sen. Kolaylıklar dilemiş, teşekkür ediyoruz. Yok hiç kimse, düşerim dara, içim dara. Zinet Hanım da tek dilek hakkım olsaydı kardeşimi bir kere görmek olurdu. Can parçam, mekanın cennet olsun. İmkansızım, tek üzüntüm Sinon demiş. Asya. Allah rahmet eylesin efendim, mekanı cennet olsun. Sıra, dön bak bana, yoksan yoktur Asya. Erhan Bey, evet parçanızı gönderdim. Ahmet Kaya'dan güzel bir parça istemiştiniz zaten. Herkes kendi işine, parçası çalındı. O zaman abla, tek dilek hakkımı sevdiğimin sadık olmasına harcardım demiş Lamia. yemek yaparken de bizleri dinlediğini gösteren bir fotoğraf atmış. Her türlü dinlemedeyiz demiş. Kolaylıklar dileyelim. Lamia'dan İbrahim Tarhan'a can yoldaşım seni çok seviyorum. Sabırla son 22 gün demiş. 6-7 arası aramasını da bekliyormuş. Şimdi temizlik ve yemek yapıyormuş. Radyodaymış. Mesajlarım gelmeye devam edecek demiş. O zaman Lamia bugün bizlere neler yapıyorsun? Bir sor, söyle bakalım. Bir soralım, sen söyle. Bakalım bugün Lamia'nın yemeğinde ne varmış? İyi yayınlar Hilin Hanım, nasılsın? Umarım çok iyisindir demiş Gökhan Bey. Aynı şekilde ben de aynı dilekleri umuyorum sizlere. B12 koğuşundaki İbrahim Tarhan'a Gökhan Önay'dan Hakkı Bulut'tan Sevmek Bunu şarkısını armağan etmek istemiş. Uçuşan. Kardeşim demiş, hayat bazen insanı zor sınavlardan geçirir. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Bugünler elbet bitecek. Yıllardır olduğu gibi bugün de yarın da yanındayım. Güçlü kal, güzel günlere az kaldı demiş. Düşerim dara, içim yara. Dileği İbrahim Tarhan'la Miami'de bir ay boyunca sağlam bir tatil yapmak olurmuş. Gökhan Bey, anladık. Çok güzel bir dilekte bulunmuşsunuz bu arada ama neden bir ay? Yoksan boştu. Yani dileğinizi bence daha güzel kullanabilirsiniz. Yok. Bir ay çok az bir zaman. Yoktur Asya. Ama güzel bir dilek, yani tatil yapmak. İyi değerlendirmişsiniz gerçekten. Evet, araya gitmem gerekiyor biliyorum ama gerçekten çok mesajımız var. O yüzden bir mesaj daha almam gerekiyor. Hakan Çeken bize sesli mesaj göndermiş. Arada bir kontrol edelim. Merhaba, ben Cihan Narvoa demiş. Cihan Bey acaba burada mı? Buradaysa buradayım diye bir mesaj atsın bize. Abdullah Karakaş'ta Doğu Beyazıt kapalı cezaevinde yatmakta olan Bülent Boresi, Devran Çelik'e, Nurullah Süzgün'e, Kava'dan istediğiniz parçaya bakmam lazım. Selam ve sevgilerini iletmiş ve bu arada bizler de aleyküm selam diyelim. Taşlar, bizlere de çünkü selamın aleyküm demiş. Allah kurtarsın, kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun demiş. Ayrıca Bülent Boresi, Devran Çelik'e, Nurullah Süzgün'e bol bol selamlarını iletiyormuş. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan kardeşlerim demiş. Evet, o zaman araya gidiyoruz efendim. Yaren Hanım istemiş bu parçayı. Çok da güzel bir parça, arkada çalıyor. Bir dinleyelim tamamını. Onun ardından da Edip Akbayram'dan Her Şey Senin Uğruna parçası gelecek. Murat Can Abbasoğlu'na armağan edilmişti.

104.4 frekansından seslenmeye devam ediyoruz. Bahtiyar Bey aramıza kolay gelsin demiş, iyi yayınlar demiş. Ekibim ve dinleyiciler için Mem Ararat'tan bir şarkı istiyorum mümkünse demiş. Seda Bağcan'dan sonra Mem Ararat'tan bir parça gelecek zaten. Armağanımız olsun efendim. Borcum, her şey. Hem Bahtiyar Bey'e hem de ekibine kolaylıklar da dileyelim. Borcum, başka yolu yok. Evet, Ahmet Karahan bizlere ulaştı. Özcan Kandemir, Akit Cengiz, Ömer Kan, Ömercan, Halil Çete, Ali Çete ve bütün kader mahkumlarına Rojda'dan istedikleri parçayı göndereceğiz. Güvenemem servetime malı. Merhaba, ben Cihan Narboğa demiş. Cezaevinde olan Şirin Narboğa, Musa Narboğa, Ahmet Karahan, Turan Mengi, Ferdi Perinçek, Bilal Tanrıkul için Rojda'dan istediğiniz parçayı ekledik, gönderiyoruz efendim. Merhabalar Helin Hanım, nasılsınız demiş Gül Hanım. Teşekkür ediyorum efendim, umarım kendisi de iyidir. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne parçasını istemiş. Bize ve bütün dinleyicilerimize gelsin demiş. Şimdiden çok teşekkür etmiş. Rica ediyoruz. Günün sorusuna gelirsek, anne babam hiç yaşlanmasın dilerdim demiş. Çok güzel efendim. Radyoda bugün sesiniz çok az geliyor demiş. Bütün sesi açmama rağmen çok kısık geliyor demiş. Hemen bir arada kontrol edelim. Memnun gelip giden var mı yolundan? İki gözümüzün çiçeği sağ ol canım demiş güzel dileklerin için. Her zaman yerinde... Bende ayrıdır demiş. Senin yerin bende ayrıdır. Sen de iyi ki varsın demiş. Kötülerimsin sen dünya. Gerçekten benim için de öyle. Adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin? Gerçekten ilk programa başladığımdan beri bizi takip eden, her daim mesaj atan dinleyicilerimizden Yaren Hanım. O yüzden gerçekten yeri bende çok ayrı. Hemen de sattın beni ya demiş Elif Hanım. İşte ben de dinleyicilerime bu kadar sadığım. Şaka bir yana tabii ama gerçekten ben bunu söylesem, işte erkekler böyle diye söylesem topa tutarlar beni. Yani söylerler de söylerler. Ama siz söyleyince bir şey olmuyor. O yüzden özellikle belirttim. Kimi beceriksiz, kimi milyona karışır. Adaletin bu mu dünya? Helin Hanım saat 1'de mesaj atmıştım. Tam 1'de atmadınız Veysel Bey.

Helin Hanım, saat 1'de mesaj atmıştım. Tam 1'de atmadınız Veysel Bey. Miz aramızda mı acaba? Kendisinden buradayım mesajını görmek istiyorum. Eğer aramızdaysa gönderirse çok güzel olur. Birkaç mesaj da alalım. Merhaba, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin Helin Hanım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş Demet Hanım. Teşekkür ediyorum. Şu an yolculuktaymış. Bizlere yazıyor. Hocam okunur demiş. Şu an ne durumdasınız bilmiyorum ama. Bugün ile yarına. Toprak beni de... Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Cene'ye parçasını istemiş. Harun Koç ve Koç arkadaşlarını istemiş. Ama şimdi tek tek isim sayamayacakmış. Bugün de böyle olsun demiş. Sen... Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun demiş. Merhaba Helin Hanım, kolay gelsin. Ben Aslı demiş. Rojda'dan istediğiniz parçayı ne yazık ki alamıyorum. Çünkü saydığınız isimlere zaten birer parça alınmıştı. Gönlünün efendisi, değerlisi Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na istemiş. Bir de canı kızı Aleyna'ya, torunu Aslı için istemiş. Bizlere de armağan etmiş, teşekkür etmiş, iyi yayınlar dilemiş. O zaman bizler Sada Bağcan'dan gelecek parçayı da armağan etmiş olalım. Gelip geçti kapından. Haftanın ortasından merhabalar canım demiş. Beni soracak olursan çok şükür iyi olmaya çalışıyorum demiş Şevin Hanım. Bugünkü parçamı sizin radyoda dinledim. İsmini yazacağım da pek emin değilim demiş ama bizler bulduk. Dünya, kötü... Abisi Harun Yaşar için istemiş. Kurban oldu abisi, iki gözünün çiçeği. İyi kim? En büyük şansım bu hayatta senin gibi abim olması demiş. Dünya, ne yar ver cinnem al dünya. Kötülerinsin sen dünya. Ve aleyküm selam diyelim Doğan Daşdemir, Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını unutmak istemiş. Sıradaki parçamızı bir de Zinnet Hanım'a da armağan etmek istiyorum. Armağanımız olsun. Sizler de iyi ki varsınız, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun demiş Yaren Hanım. Ben de teşekkür ediyorum. Hepimizden inşallah. Ölüm yok gibi çalışır. Kimi beceriksiz, kimi milyona karışır. Adaleti... Abla ses sizden değil, diğer taraftan bozuk. Bizde iyi, siz düzeltmeye çalışırken bizde bozuluyor. Böyle çok iyi şu anda demiş. Yani bir tarafa yapınca diğer taraf bozuluyor. Şu an ses iyi diyen dinleyicilerimiz var. Ama ses kötüyse bir bakalım. Diğer dinleyicilerimiz de yazsın lütfen. Eğer seste bir tuhaflık varsa lütfen bizlere iletin. Dünya. Ha, ne yapıyormuş? Yarın kardeşinin doğum günüymüş, bir tatlı yapacakmış. Şimdi de karnı acıkmış, sarma sarıyormuş. Maşallah. Böyle abla herkese lazım. Canınızı çektirmek istemiyorum ama sordun diye söyledim demiş. Evet. Doğum günü için de misafir gelecek, baştan aşağı temizlik yapacakmış. Doğum gününden bahsetmişken ben de kendi doğum günümü buradan kutlayayım efendim. Kardeşinizin yarın doğum günü ama bugün benim doğum günüm. Kendi kendinin doğum gününü de kutlamadan olmazdı değil mi? Güvenemem. Doğum günüm buradan kutlu olsun o zaman. Güvenemem. Abla demiş Gökhan, Miami neresi bilmiyorum ama Mardin var, orayı unutsun demiş. Bir de Gökhan bugün şarkı versin diye ben vermedim abla, görüyor musun demiş, bensiz Miami'ye gidiyorlar. İşte. Doğru dostluk seçmek lazım değil mi Gökhan Bey? Bir ay bile imkansız ama dilek olunca mecbur demiş. İşlere kim bakacak abla demiş Gökhan Bey de. Kötülerimsin. İşte bu yüzden iyi düşünün dedim dilek hakkınızı. Evet, araya gidelim o zaman. Selda Bağcan'dan. Neden bir garip geldi bilmiyorum ama Adaletin Bu Mu Dünya parçasını dinleyelim. Onun ardından Mem Ararat'tan bir parça göndereceğim efendim. Ne insanlar gelip Bahtiyar Bey ve ekibine gidecektir efendim.

Evet, bugün de doğum günü mesajlarımızı güzelce aldık efendim. Tabii birazdan onları da okuyacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun gerçekten. Ama bir bakalım, Veysel Bey diyecek ki artık programın sonunda mı okuyacaksınız Selin Hanım diyecek. O yüzden hemen bir mesajına bakalım. Kapalı cezaevinde olan Mehmet Aktaş, İbrahim Tarhan, Mehmet Koç kardeşlerine selam göndermek istemiş. Allah'a emanet olun demiş kardeşlerim, elbet bir gün demiş. A12 koğuşunda bulunan Mehmet Topkaç abisine de selam göndermiş. Bütün A12 koğuşuna da selam göndermeyi unutmamış. Ahmet Kaya'dan "Oy beni vurun" parçasını istemiş. Bütün kader mahkumlarına gelsin demiş. Açık cezaevinde bulunan kardeş Abdullah Dilmaç'a da selam olsun demiş. Instagram'dan iki dinleyicimiz Emircan Bey ve Hakan Çeken neden

0: Elif'im, anamın gelini demiş, benim de bir dilek hakkım olsa Elif'imi dilerim. Ben normalde odun değilim demiş, romantiyim, işlerim vardı yazdım, gönderdim öyle. Sizden Elif'im için güzel bir parça istiyorum, seçimi sana bırakıyorum, güveniyorum sana abla demiş. Arama. Şimdi Elif'in gönlünü almak gerek. Tam da Rojdan'ın o güzel sesini duyduk, bence bu güzel parça güzel gider. Sergen'den Elif Hanım'a armağan. Bir Serhat Bey'i de dinleyelim, sonra tabii ki doğum günü mesajlarıma geçeceğim. Hep dinleyicilerimin mi doğum gününü kutlayacağım? Bir kez de kendi doğum günümü kutlayayım değil mi? Zaten yılda bir kez olan bir şey. Bir bakalım Serhat Bey.
1: Merhaba Elin Hanım, kolay gelsin. Tekrardan iyi yayınlar, hoş geldiniz. Tekrardan kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim.
0: Sağ olun Serhat Bey.
1: Çok iyiyim. Ne olsun valla, idare eder. Size sormalı. Peki Elin Hanım, şu hareketi bir parça çalın da.
0: Çalalım.
1: Biraz neşelenelim.
0: Tabii.
1: Öyle değil mi? Bu parçayla. Siz bir bakalım. Varsa çalın, yoksa da bu. Bir tane isteyeceğim.
0: Tamamdır.
1: Sabah kalkmış. Biraz uyanıktım o. Uyku adı almışım. Yine kalktım, o yüzden sesim bir tuhaf çıkıyor.
0: Sıkıntı yok Serhat
1: Tekrardan
0: Bey.
1: Tekrardan kolay gelsin, iyi yayınlar, teşekkürler.
0: Sağ olun. Bir bakalım o zaman, parçanız varsa tabii ki ekleyelim. Şimdi hemen doğum günü mesajlarımıza geçiyoruz efendim. Canım Şevin Hanım demiş ki, iyi ki doğdun canım, nice mutlu yaşların olsun inşallah, sevdiklerinle tabii ki bizlerle demiş. Teşekkür ediyorum Şevin Hanım. Eyvah, eyvah. Kader Hanım da nice mutlu güzel yaşlara canım Helin demiş. Anar. Çok sağ olun, var olun. Eyvah, eyvah, doğum konuşamadım. Doğum günün kutlu olsun Helin Hanım demiş Gökhan Bey'e, teşekkür ediyorum. Başak Burcu'yla iyi anlaşılır demiş. Genelde çok iyi anlaşılmıyor sanki. Çok titiz diyorlar. Bilemiyorum, henüz hani çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştıracak dereceye gelemedim. Ama ileride bilemem. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu, huzurlu yıllara demiş Bahtiyar Bey. Teşekkür ediyorum. İyi ki doğdunuz Helin Hanım, iyi ki varsınız. Rabbim güzel ömürler versin inşallah. Sağlıkla, sıhhatle demiş Elvin Hanım. Teşekkür ediyorum, güzel parçalar Elvin Hanım'la olsun. Adaletin bu mu dünya parçasını istemiş ama onu geçtik. Rojdağ'dan gelecek parçamız armağanımız olsun. O Lamia, tebrik ederim. Süper. Dünyaya dur ketime. Vallahi hayırlı olsun. Güzelce ne geçmişsiniz. Bu arada Lamia Hanım kadar başka hızlı bir dinleyicimi ben tanımıyorum. Bana afişler hazırlamış. Doğum günüm için iki tane afiş hazırlamış. Ama anında hazırlamış. Bir de benim fotoğrafımı da koymuş efendim. Abla bugüne kadar bize manevi açıdan hep yardımcı. Hem yardımcı hem motive olduğun için çok teşekkür ediyorum. Seni kalpten bir abla gibi çok seviyorum. Yeni yaşın mutluluk, huzur, sağlık getirsin demiş. Ah dünyayı, dünyaya sana. Bu afişleri gerçekten ben güzelce ne saklayacağım. İyi ki doğdun abla demiş. Benim sayemde hepimizin doğum gününü bildik. Selam olsun demiş. Sefam olsun demiş. Tam diyecektim ki Lamia Hanım kardeşi için yarın maden pastasını yapıyor. Benim için de yapsın. Ama tabii işin ehli de burada. Şimdi Dilan Hanım da bir pastacı olarak tüm tüyoları biliyordur. Orası da ayrı bir şey. Ama Lamia sayesinde de söylemiş olduk. Zinet Hanım, iyi ki doğdunuz Helin Hanım, nice güzel yaşlarınız olsun, şarkı için de teşekkür ederim demiş. Rica ederim. Ne demek efendim? Vallahi güzel güzel afişler yapıyorlar benim için. Bir tane de Leyla Hanım'dan gelmiş. Hayalini kurduğun ve keşke dediğin tüm güzellikler senin olsun, mutluluklar daima yanında olsun, doğum günün kutlu olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum ya. Bu arada iyi ki doğdun Helin Hanım. Yeni

Yalnız gönlünüzden geçen tüm güzellikleri beraberinde getirsin demiş Dilan Hanım. Nice mutlu yaşlara, iyi ki doğdunuz, sevdiklerinizle beraber nice mutlu yıllara demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Programın konusu bir anda değişti ama. İyi ki doğdun canım demiş Gül Hanım. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Mısra Hanım, nice yıllarınız olsun inşallah Helin Hanım demiş. Çok sağ olun. Var olun efendim. Eyvah eyvah. Her şey gönlünce olsun inşallah. Canım annen, canın annen, iyi ki seni doğurmuş demiş. Hep bizde kalma dileğiyle demiş. İki gözümüzün çiçeği teşekkür.

bayağı mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Tabii programda bir anda konusunu değiştirdik ama bir tane mesajımız daha vardı. Cevabımız gelmişti. Şu an hayatta büyük tek dileğim demiş. Sevdiğim insan Tuna'nın özgürlüğüne kavuşması ve bir gün hasretimizin bitip yan yana huzur içinde yaşayabilmek. Allah'tan tek dileğim bizi bu imtihandan sabırla geçirip güzel günlere kavuşması demiş Dilan Hanım. Evet, Yavuz Uruç bizlere ulaştı. Faruk Akta, Bilal Tanrıkulu, Reşat Çelik, Seyfi Toğanay'dan Yaban Eller parçasını armağan etmiş. Bizlere de armağan etmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bilal Tanrıkulu da ulaşmış bizlere. Ahmet Karahan, Faruk Güven, Ferdi Perinçek, Ahmet Perinçek, Sezer Yalçın ve Mehmet Ağrı için Mirperver'den bir parça istemiş. Onu da ekledik ama ondan önce Rojda'dan güzel bir parça dinliyoruz. Onun ardından da özel bir isteğimiz vardı. Azer Bülbül'den Her An Her Şey Olabilir parçasını gönderiyorum efendim. İki parça sonra görüşmek üzere.

Evet, şimdi bir parça dinleyeceğiz ama ondan önce ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz bizi şu an dinleyen Senem Hanım'a ve Elif Hanım'a selam yolluyormuş. Sıradaki şarkıyı da armağan ediyormuş. Buyurun dinleyelim.

0: Evet efendim, devam ediyoruz. Bu arada gerçekten herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O kadar güzel mesajlar geliyor ki.
1: Olabilir.
0: Aslında bugün programa Ahmet Kaya'nın doğum günün kutlu olsun parçasıyla başlamak istemiştim. Ama sonra dedim ki hani program başından beri doğum günü mesajlarıyla belki dinleyicilerimiz çok böyle sıkılırlar, istemezler diye. Böyle hani Lamia'nın vesilesiyle de program bir saat geriden, hani bir saat sonra bahsetmiş olduk. Böylelikle çoğu kişinin de parçası çalınmış oldu, çoğu kişinin de mesajı okunmuş oldu. Ama aynı zamanda doğum günümü de kutlamış oldunuz. Yayınlar, ben Ömer demiş. Şimdi Ömer Bey aramızda mı acaba, merak ediyorum. Kendisi de umarım Instagram'da buradayım yazmaz. Çünkü bazı dinleyicilerimiz WhatsApp'tan yazıp Instagram'dan buradayım diye cevap veriyorlar. Şimdi tut da onların mesajlarını bul. Benim için biraz zor oluyor. Helin Hanım unutmayın beni demiş. Muhammed Tarhan. Buradan B12 koğuşunda olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletiyormuş. Her daim aklımdasın kuzenim demiş. Şimdi Cansel Gülten acaba aramızda mı, Cansel'i de bir soralım. Buradaysa buradayım diye cevap versin. Ben de buradayım abla demiş. Şimdi bakalım Hasan Bey değil mi? Hakan Çeken tamamdır. Sedat Özer, Mustafa Özer, Ali Akbaş, Emrah Taşdemir, Adem Karaman, Aykut Özdemir, Tuna İlhan, Fırat Demir için Ferhat Tunç'tan istediğiniz parçaya bir bakacağım. Erhan Bey teşekkür etmiş, ablam Allah razı olsun yayın bitene kadar dinleyeceğim demiş. Bizler de teşekkür ediyoruz Erhan Bey. Ne demek? Helin abla buradayım haberin olsun demiş Akın Bey. Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan babam Mehmet Özer'e gelsin demiş. Ama ne gelsin inanın anlayamadım. Akın Bey, mesajınız sadece bu şekilde bende gözüküyor, haberiniz olsun. Ha, eğer 13'ten önce attıysanız mesajı görmediğimde haber vereyim. Ve aleyküm selam Emircan Boran, Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevindeki kardeşi Salih Gültekin için Ahmet Kaya'dan Olmasaydı Sonumuz parçasını istemiş ama Ahmet Kaya sanatçı sınırımıza geldik. Sıradaki parçamızı armağan edelim. Merhaba Helin Hanım, Doğu Beyazıt TTP Kapalı Cezaevinde bulunan abim Adem Özdemir, B13 koğuşunda bulunan ve B5 koğuşunda abi Serkan Salman için Gökhan Donay'dan Düştüm Dara Beladayım parçasını istiyorum. Çalışıyormuş, kolaylıklar dileyelim. Şimdi demiş ki Gökhan Bey, abla bu Lamia yapay zekayla bütün suları tüketiyor demiş. Artık su kıtlığı çıkacak Lamia yüzünden. Ama şimdi Lamia'nın yaptığı şeyler de çok hoş bence. Çok romantik Lamia bu arada. Şimdi afişimde bazı şeyler var. İyi ki doğdun Helin diye böyle güzel cene yazmış. Pembe, mor renklerle süslemiş. Yolun hep ışıklarla dolsun. Gülümsemen hiç solmasın demiş. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, neşeli senelere. Harika bir yıl seni bekliyor demiş. Hadi inşallah. Umarım gerçekten harika bir yıl olur. Radyolardaki sesin hep daha çok kişiye ulaşsın. Her yayın yeni güzellikler getirsin demiş. Sen demiş kalbinle güzelleştiren, gülüşüyle iç ısıtan, sesiyle mutluluk veren, enerjisiyle etrafına ışık saçan birisin demiş. Lamia iyiden iyiye şımarttın beni. Artık senden hep romantik mesajlar bekleyeceğim, haberin olsun. İyi ki doğdun Helin, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin demiş. Çok dua ettim geçerdi. Yılda bir kere doğuyoruz, bir kere de radyo senin için olsun ablam demiş. Sonra demiş ki Gökhan beni kıskanıyor abla, inan ki demiş. Bak inandım buna. Zaten Gökhan Bey Miami'ye de sizi götürmüyor. Oradan anlamıştık aslında. Erhan Akay aramızda, abla iyi yaşayın demiş. Teşekkür ediyorum. Pozan Kava'dan istediğiniz parçayı bir bakalım. Bizlere armağan ediyormuş. Daha doğrusu bana. Halis İranlı'ya da çok selam ediyormuş. Benim derdim bana, benim derdim benim hata. Şimdi Ferdi Karakuş'un bir mesajını okuyalım ama parçasını alamayacağım ne yazık ki. Kapalı cezaevinde bulunan abileri Erhan Yüce, Samet Yüce kardeşlerine, Berat Yüce, Muratcan Abbasoğlu, Nimet Erdoğdu'ya, Tuna İlhan'a selamlar göndermiş. Amcası Remzi Saray'a da selam olsun demiş. Helin Hanım, bugün sizin doğum gününüz galiba. Buradan doğum gününüz kutlu olsun, nice yıllara. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrardan teşekkürler. Nice yıllara demiş Serhat Bey. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Ve aleyküm selam diyelim, hayırlı yayınlar dilemiş. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde A9 koğuşunda olan Celalettin Abdullahev abisine kocaman bir selam gönderiyormuş. Medine Hanım teşekkür ediyorum. Dört yıldır hasretin içimizde ama sevgimiz ve inancımız tam demiş. Sesimizi duyduğunu biliyoruz. Yalnız değilsin, seni çok seviyorum abim demiş. Aylin Demir'den Delal'in parçasında istemiş, çok da teşekkür etmiş. Ve aleyküm selam diyelim bu arada. Kalbinden ne geçiyorsa hepsinin gerçekleşmesi dileğiyle doğum günün kutlu olsun demiş. Sağ olsun, var olsun. Merhaba Helin Hanım, iyi yayınlar. Ben Sedat Dündar demiş. Merhabalar. Kapalı cezaevinde olan Mehmet Aktaş, Mehmet Koç kardeşlerine selamlar göndermiş ve sıradaki parçayı da armağan etmek istemiş. Tamam Hakan Bey, bir de bir bakalım Emircan Bey, mesajlarınız iletildi. Vallahi mesajlar bitmiyor. Mesajlarımız bitmesin diyelim. Ama sıradaki parçayı da geçmemiz gerekiyor artık. Blok 3'ten Sebebi Yer parçası, Seyfi Doğanay'dan Yaban Eller parçası gelecek. İki parça sonra burada olacağım efendim. Mesajlara devam edeceğim. Bu arada tekrardan teşekkür ediyorum. Doğum gününü kutlayan tüm dinleyicilerime listemdeki tüm parçaları da armağan ediyorum. Tabii ki kutlamayanlara da armağan ediyorum. Radyo Doğu Beyazıt.

0: Evet, gerçekten Lamia'nın söyledikleri direkt kabul oldu. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen bir hızlıca bakalım. Miraç Berke aramızda efendim. Helin Hanım merhaba demiş. Merhabalar. İstanbul'daki sevdiği Gülşen'le Serdar Ortaç'tan Asrın Hatası şarkısını gönderir misiniz demiş. Gerçekten göndermeyi çok isterdim ama istek saatleri dışındayız. Şöyle yapalım. Mustafa Yıldız Doğan'dan gelecek parçamız. Bu seferlik sevdiğinize bu parçayı gönderelim. Olur mu? Gülşen Hanım'a bu parçayı gönderelim. Mesajlarım okunmuyor demiş Baver Bey çünkü sırası gelmedi. İyi yayınlar demiş ben Baver Etingü. Ayrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan başta kardeşi Murat Can Abbasoğlu ve bütün mahkumlara Uygar Doğanay'dan istediğiniz parçayı alamıyoruz. Rabbim sizlere sabır versin, geçmiş ne olursa olsun umutla bakarsınız. Yarınlar daha aydınlık olur demiş.
1: Anlamadın anlama sen.
0: Elif Hanım da demiş ki iyi ki doğdun, nice mutlu yaşların olsun inşallah demiş. Yeni tanıdım sizi, iyi ki tanıdım. Dinlediğim kadarıyla çoğu kişiye burada umut oldunuz demiş. Çoğu kişiye sabır oldunuz. Özellikle cezaevinde sevdikleri olan kişilere, dört duvar arasında olan kişilere bir ses, bir umut oldunuz. Varlığın daim olsun inşallah. Tekrardan iyi ki doğdun, nice sağlıklı, uzun ömürlerin olsun İnşallah canım demiş. Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Ne güzel mesaj atmışsınız. Gerçekten burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım dediğiniz gibi birçok kişiye umut sabır olmuşumdur. Umarım birçok kişi de en yakın zamanda en güzel günleri görürler. Ama Elif Hanım'la yeni tanışmamıza rağmen gerçekten kendisi de çok tatlı bir kadın. Yani mesajlarından da anladığımız kadarıyla öyle. Şevin Hanım'la da aslında yeni tanıştık ama iyi ki tanıştık. Bir bakacağım Ferhat Tunç'tan varsa gelecek ama hemen açamam. Sıranızı beklemeniz lazım Hakan Çeken'den. Sırayla geliyoruz. Baver Bey de demiş ki Elin abla... Abla mesajlarımızı neden okumuyorsun? Doğum gününü kutlamadık diye mi? Evet, doğum günümü kutlamayanların mesajlarını okumuyorum. Bundan sonra böyle.
1: Değişmedi.
0: Tabii şaka bir yana, mesaj sıranız yeni geldi Baver Bey. Doğum çok çabuk kabul oldu abla, mesajlar bitmiyor dedin. Erhan Bey demiş ki Elin ablam bilmiyordum bugün doğum günün olduğunu, kusura bakma demiş. Estağfurullah. Az önce öğrenmiş ablam, içten diliyorum doğum günün kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Aslında söyleyip söylememe konusunda çok kararsız kalmıştım. Çünkü hani mesajlarımız çok fazla, acaba yetişir mi program boyunca diye düşündüm. Ama sonra dedim ki Lamia'nın demesiyle yılda bir kez doğuyoruz, o gün de benim olsun. Ne olacak yani? Helin Hanım şimdi tekrar dinlemeye başladım, doğum gününüz kutlu olsun demiş Demet Hanım. Teşekkür ediyorum efendim, iyi ki varsınız. 26.08.2002 doğumlu musunuz? Kardeşim Harun Koç size boncuklu el işi yapacakmış demiş. Harun Bey zahmet etmesin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Evet doğru, 2002 doğumluyum. Ama gerçekten zahmet etmesin. Çok teşekkür ediyorum Harun Koç'a. Sağ olsun, var olsun efendim. Varlığı yeter. Sıradaki parçamız da armağanımız olsun. Muratcan Abbasoğlu'na seslenir misiniz? Aramanızı bekliyoruz diye. Ferdi Bey demiş ki Muratcan Abbasoğlu arasın beni. İyi ki canım demiş Şevin Hanım, sağ olun.

galiba dinleyicimiz bizi gerçek söylediğimizi zannetmiş. Gerçekten de doğum günümüzü kutlamış ve mesajımı oku demiş. Doğum günümü kutlamak zorunlu değil efendim. Ben sadece şaka yapmıştım. Ama ciddiye almışsınız. Merhaba efendim, kolay gelsin demiş. Ben İbrahim İsmailoğulları Doğu Beyazıt Cezaevinde bulunan arkadaşlarım Erkan Batur, Can Çelik, Ali Özer'e Ferhat Tunç'tan Vuruldu parçasını istiyorum. Selam olsun, az daha sabır, elbet bir gün demiş. Doğum günün kutlu olsun diye de söylemiş. Bu arada zorunda değilsiniz. Ama teşekkür ediyorum efendim. Merhaba, iyi yayınlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş dinleyicim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir parça göndereceğim. Kendisi halayı çok seviyor diye aklımda kalmış. Doğru mu bilmiyorum ama doğru galiba. Güzel bir şarkı istiyormuş, seçimi bize bırakmış. Öncelikle bize, Mazlum Bey'e ve kızlarına gelsin. Şimdiden teşekkür etmiş. Programımızı fazla dinleyemiyorum. Özel bir nedenden dolayı bugün denk geldik demiş. Gerçekten özel bir nedenden dolayı denk gelinmiş. Nice güzel yaşlarınız olsun Helin Hanım. Dilediğiniz bütün dilekleriniz yeni yaşınızla sizi bulsun demiş. İyi ki doğmuşsunuz. Nice güzel yaşlarınız olsun inşallah demiş. Helin Hanım, o konuşmanıza denk geldim. Ben de sizin doğum gününüz olduğunu düşündüm demiş. Hangi konuşmayı tam hatırlayamadım ama. Şimdi benim dinleyicilerim bence beni çok zorbalıyorlar. Bunlardan birisi de Hakan Çeken'den olabilir. Ablam doğum gününü kutlayayım da bizim de istek parçamızı çal demiş, aç demiş. Bundan sonra şartlı geleceğim. Olmayacak böyle. Hakan Bey'e bakmam lazım. Parçanız varsa tabii ki seve seve listeme eklerim, hiç problem değil. Ama ondan önce iki parça dinleyelim. Parçalarımız gerçekten geride kaldı ve zamanımız gitgide azalıyor. Mustafa Yıldız Doğan'dan dinleyelim. Onun ardından da Mirperver'den bir parça dinleyelim. Sonra gelelim çünkü mesajlarımız daha devam ediyor.

Evet efendim, dinleyiciler beni zorbalamaya devam ediyorlar. Helal diyelim o zaman. Evet, Miraç Bey de aynı şekilde demiş ki, abla herhalde biz de doğum gününü kutlamadık diye okumuyorsun demiş. Aslında mesajını okudum ama duymamış herhalde. Duymadım, tekrar okur musun demiş. Helin Hanım merhaba demiş, merhabalar. İstanbul'daki sevdiği Gülşen'e Serdar Ortaç'tan istediği parçayı ne yazık ki gönderemiyorum çünkü istek saatleri dışındayız. Ama Aylin Demir'den Delal'in parçası gelecek. Sevdiğiniz Gülşen için gönderelim. Aslında ondan önce bir parça daha gönderdik ama madem duymamışsınız bu parça da armağanımız olsun. İyi yayınlar Helin Hanım. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan tüm arkadaşlara Uygar Doğanay'dan istediğiniz parçayı ekleyemiyoruz Selçuk Can. Çünkü istek saatleri dışındayız. Sıradaki parçamız armağanımız olsun. Helin Hanım kafam karıştı. Bugün sizin doğum gününüz mü değil mi onu merak ettim. Çünkü radyoyu yeni açtım demiş. Dinleyicimiz bu arada fazla dinleyemiyormuş programımızı ama özel bir nedenden dolayı bugün denk gelmiş. Benim için de çok özel bir neden oldu aslında. Evet, doğum günüm bugün. Ne güzel de denk geldi. Teşekkür ediyormuş. Evet, düğününü çok seviyormuş. Ufak bir kaza geçirmiş. Çok geçmiş olsun. Şu an yürüyemiyormuş. Hala eskisi gibi çekemiyormuş ama seviyormuş. Yine de teşekkür etmiş. Çok geçmiş olsun efendim. Umarım en yakın zamanda eskisinden daha iyi olursunuz. Bu parçayı yine de sizler için gönderiyorum efendim. Olduğunuz yerden de çekebilirsiniz. Hiç problem değil. Hasan Bey doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun, var olun. Bu arada Hakan Çeken'den ne yazık ki Ferhat Tunç'tan istediğiniz parçayı bulamadım efendim. Bizde o parçası yok. Gülmek sen öldüm kutlamayınca okunmayıp sanıp kutlayıp şimdi ok abla diyorlar çok iyi ya demiş. Verek, sunarın ailesi verek. Gerçekten unutamayacağım bir anım oldu. Ben de hiç beklemiyordum. Dinleyicilerimiz bizi gerçekten doğum günümü kutlamayınca okumayacağımı zannetmişler. O zaman bir sonraki programda farklı şartlar koyalım bence. Abla son saatler öncelikle iyi günler dilerim demiş size ve dinleyen herkese. Son olarak Lamia'dan İbrahim Tarhan'a imtihan güzeldir geçebilene. Şükürler olsun birlikteliğimize. Dört duvarda mahkum yarım. Gelecek özgür günlerde. Dört duvarda mahkum yarim. Gelecek özgür günlerde. Seni çok seviyorum. Gökhan Bey de demiş ki Helin Hanım adresi söyle de Lamia hediye göndersin o kadar mesajını okuyorsun burada demiş. Adresimiz belli efendim. Şaka bir yana şimdi dinleyicilerimizi gerçek sanar. Bu sefer gönderirler. Sonra da derler ki Helin Hanım hediye şart koymuştu. Hediye göndermeden mesajı okumuyor derler. Bu arada Abdullah Karakaş ne yazık ki istediğiniz parçayı listeme alamadım. Listem çünkü doldu taştı. Kanardağ parçası da yok bize ne yazık ki Ferhat Tunç'un. Ferhat Tunç'tan sadece birkaç parçamız var. Yine o kadar çok konuştuk ki diğer parçaya geçti. Hemen söylüyorum hasretinle tutuşurum var mesela. Sen ağlama yer parçası var. Ama Kanardağ parçası yok. Bu arada Serhat Bey istediğiniz parçayı ne yazık ki bulamadım ama Miran Alan'dan başka bir parça var. Onu ekleyeyim mi? Veda şarkımız olsun mu? Veysel Emengen de Ahmet Kaya'dan istediğiniz parçayı bulamadım. İsmini yanlış yazdınız mı bilmiyorum ama bulamadım.

Delal'in parçasını gönderelim. Miraç Bey, bir bakalım. Miraç Bey cevap vermedi ama biz yine de sevdiği Gülşen'le armağan edelim. Onun ardından Hozan Yasin'den gelecek. Canım Şevin Hanım istemişti. Bizim radyoda da duymuş, dinlemiş. Bir de burada da dinleyelim beraber. İki parça sonra buradayım.

efendim, bayağı yayını da uzattık. Bayağı uzattık. Normalde 3.30'da da veda etmem gerekiyordu. 4'e kadar uzatıyorum ama bu sefer daha da uzadı. Erhan Akay, bu arada istediğiniz parçada dosya hatasından dolayı ekleyemedim. Bana armağan etmişsiniz. Armağanınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer dosyanın hatası çözülürse bir sonraki programda umalım ki açalım. Ama Erhan Bey, sıradaki parçamızı da armağan edelim efendim. Sen ağlama açın demiş Ferhat Tunç'tan. Ekledik, gelecektir. Serhat Bey'de sıkıntı yok demiş, o zaman tamamdır. Son mesajlar ve veda vakti diyelim. Bu arada teşekkür ederim Gül Hanım, sağ olun. Gene bana bulaştı ya demiş Lamiye. Bu sefer de herkes hediye atıp mesaj oku diyecek. Geldiğimde zaten getirecektim demiş Gökhan Bey, bana laf atacağına. Doğu Beyazıt'ın belediye binasına bir pasta göndersin, yoksa onun da artık mesajı okunmasın demiş. Ayrıca abla Mardin... Miami kadar da olmasa meşhur çok parçası var. Size İbrahim Tarhan'a getireceğim. Gökhan da uzaktan izlesin demiş. Süpersiniz efendim. Güzel ya, gerçekten böyle dostluklar olduğu zaman yaşlanmanız daha geç oluyor. Haberiniz olsun. Serhat Bey'den uyarı var efendim. Mendiller hazır olsun diyor. Mendillerinizi hazırlayın. Sıradaki parçayı gönderiyorum. Ondan sonra Fikret Delikanlı'dan Dön Bana Cene'yi parçası gelecek. Ferhat Tunç'tan Sen Ağlamayar parçası. Hakkı Bulut'tan Seni Çok Seviyorum parçası gelecek. Niye? Çünkü Gökhan Bey Hakkı Bulut'tan Sevmek parçasında da dosya hatası olduğu için ekleyemedim. Artık bugünlük bu parçayla idare edeceksiniz. Gökhan Doğanay'dan Düştüm Dara Beladayım parçasıyla bugünlük son olacak. Bayağı da uzattık. Ve geldik bugünkü Hayata Dair programımızın sonuna sevgili dinleyiciler. Tabii bugün dileklerden de bahsetmiştik. Yine güzel mesajlarınızla, dileklerinizle ve sohbetlerinizle dolu dolu bir yayın geçirdik. Yayın boyunca bize eşlik eden, mesaj gönderen, sessizce radyosunun başında dinleyen herkese çok teşekkür ederim.

0: Sunan sevdiklerime ve tabii ki sizlerle birlikte geçireceğimiz güzel yayınlara güzellikler getirmesini de diliyorum buradan. Sizler için de gönülden güzel dileklerim var gerçekten. Bunu samimiyetle söylüyorum. Beklediğiniz güzel haberler gelsin inşallah. Yüzünüzü güldürecek insanlar ve güzel anlar hayatımızdan hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Burası 104.4 Radyo'da Beyazıt Efendim. Mikrofon başında ben Helin. Bugün için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere ve Hayata Dair programında Cuma günü saat 14'te yeniden buluşmak üzere. Mendillerinizi hazır edin efendim. Kendinize çok çok da dikkat edin. Hoşça kalın.
1: Radyo Doğu Beyazıt'ta. En iyi şarkılar Radyo Doğu Beyazıt'ta.

0: düşmanla öldüm.
1: Polisler sizin de adım. Arıyorlar beni adım adım. Sarrabaşı mahallesinde düştüm ben adaladayım hani.

0: Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözümü var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.
1: Yasa dışı bahis oynamak da oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor?
1: Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz.
0: İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama.
1: Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

0: cüzdan arıyorum. Cüzdanlı ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen.
0: 14 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabı.
2: Eda şifresi 14 15 11.
4: Puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Şifre 14 15.
0: Teşekkür ederim Eda Hanım.
5: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
6: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
7: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim farkında olmaktır. Yaşama erişim herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
8: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

denizini havalandıran rüzgar. Denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar. Gir içeri usul usul. Beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara. Nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat. Bana sevmeyi anlat. Bana esmeyi anlat. Esip geçmeyi anlat.

eskisinden de beter oldu halımız. Zehir oldu ekmeğimiz, balımız. Dilimize hasret kaldı dilimiz. Üçüncü gurbette perişan oldu. Çile çeken onca canlar nerede? Kıymet bilen o insanlar nerede? Ah kardeşim ah. Acı tatlı geçen o günler nerede? Üçüncü gurbette perişan olduk. Şu yaban ellerde malamat oldu.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.

0: artık son bir dalga beklerim. Alıp beni de götürsün diye.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Ava kerutari Tehaj gir yanamını Be pelu agiru guri Tehaj sultanamını Ta edar avine yare Lesbeka rujil buhare Tehaj ver yanamını Ve şeva tenav bedeng Tehaj dengi xemane Be sazu peyvu aheng Tehaj yari u semane Ava hiya dilemen Ava bine dilemen Çunu nemane

olsun yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursun lan bu seni. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktın, döktün, kırdın camı pencereye. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın.

0: Yoksa benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.